Kontrtenor Jakup Josef Orlinski ve Il Pomodoro Orkestrası, Claudio Monteverdi'nin Popea'nın Taç Giyme Töreni operasından bir aryayı ve Biagio Marini'nin Sol Majör Pasakalyasını seslendirdiler. Topluluğun konseri Giulio Caccini ve Girolamo Frescobaldi'ye ait aryalarla devam ediyor.

Giulio Caccini ve Girolamo Frescobaldi'ye ait aryaları, Il Pomo d'Oro Orkestrası ve kontrtenor Yakup Josef Orlinski'nin konser kaydından dinlediniz. Konser, Johann Kaspar Kerlin İki Keman İçin Sonatı ve Barbara Streusi'ye ait bir aryayla devam ediyor.

Il Pomodoro Orkestrası ve Konstenör Yakup Josef Orlinski'den Johann Kaspar Kerlin İki Keman İçin Sonatını ve Barbara Strozzi'ye ait bir aryayı dinledik. Topluluğun konseri devam ediyor. Sırada Francesco Cavalli ve Carlo Pallavicino'ya ait iki eser var.

23 Temmuz 2024 tarihinde sahne alan kontrtenor Yakup Josef Orlinski ve Il Pomodoro Orkestrası'ndan Francesco Cavalli ve Carlo Pallavicino'nun eserlerini dinledik. Topluluğun konseri Giovanni Cesare Netti ve Antonio Sartorio'ya ait iki eserle devam ediyor.

Giovanni Cesare Netti ve Antonio Sartorio'ya ait iki eseri, Il Pomodoro Orkestrası ve Konsenör Yakup Josef Orlinski'nin konser kaydından dinlediniz. Topluluğun konseri devam ediyor. Sırada yine Giovanni Cesare Netti'ye ait iki arya var.

Giovanni Cesare Netti'ye ait iki aryayı kontrtenor Yakup Josef Orlinski ve Il Pomodoro Orkestrası seslendirdi. Topluluğun 23 Temmuz 2024 tarihli konseri, Edim Yajewski'nin Tamburette başlıklı eseri ve Sebastiano Moratelli'ye ait bir aryayla devam ediyor.

Yakup Józef Orlinski ve Il Pomodoro Orkestrası'ndan Edym Jajewski'nin Tamburette başlıklı eserini ve Sebastiano Moratelli'ye ait bir aryayı dinledik. 23 Temmuz 2024 tarihli konser Giovanni Antonio Boretti ve Giuseppe Maria Orlandini'nin operalarından birer arya ile sona eriyor.

23 Temmuz 2024 tarihinde sahne alan kontrtenör Yakup Josef Orlinski ve Il Pomodoro Orkestrası, Giovanni Antonio Boretti ve Giuseppe Maria Orlandini'nin operalarından aryalar seslendirdiler. Programımız Johann Sebastian Bach'ın 5 numaralı solo cello süitiyle devam ediyor.

Cellist Guy Fouquet, Johann Sebastian Bach'ın 5 numaralı solo cello süitini seslendirdi. Programımızın bu bölümünü 18. yüzyılın Fransız bestecilerinden Jacques Dufy'ye ait Courante la Bouconne başlıklı parçayla noktalıyoruz. Klasen sanatçısı Colin Tilney yorumluyor.

Klasen sanatçısı Colin Tilney, 18. yüzyılın Fransız bestecisi Jacques Duflier'e ait Courant La Bouconne başlıklı parçayı seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Fransız besteci Jules Massenet'in Manon operasından Manon ve de Grillo'nun düetine ve Chopin'in solo piyano için Opus 45 Do Diez Minör prelüdüne de yer verdiğimiz programımızın son bölümüne Ludwig van Beethoven'ın Opus 92 La Majör 7. Senfonisi ile başlıyoruz. Bestecinin 1813 yılındaki premierinde dinleyicilerin isteği üzerine tekrarlanmasından bu yana popülerliğini koruyan Allegretto Tempolu 2. bölümüyle ünlü olan eserini Manfred Honeck yönetimindeki İsveç Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Ludwig van Beethoven'ın 1813 yılında kaleme aldığı Opus 92 La Majör 7. Senfonisini Manfred Honeck yönetimindeki İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Wilhelm Steinmeier'ın Opus 19 La Minör Keman Sonatı ile devam ediyoruz. David Oistrakh seslendiriyor.

Wilhelm Steinhammer'ın Opus 19 La Minör Keman Sonatını, kemancı David Oistrakh ve piyanist Greta Eriksson'un 1971 tarihli kaydından dinlediniz. İngiliz cellist ve besteci John Foyst'un orkestra için 1927 yılında kaleme aldığı Yunan Adaları başlıklı eseri var sırada.

İngiliz besteci John Fosse'un 1927 tarihli Yunan Adaları başlıklı eserini Ronald Korp yönetimindeki BBC Konser Orkestrası seslendirdi. Rönesans dönemi bestecisi Jan Pieterszoon Sweelinck'in "Genç Ömrümün Bir Sonu Var" başlıklı şarkısı üzerine varyasyonlarıyla devam ediyoruz.

Rönesans bestecilerinden Jan Pieterszoon Svelink'in Genç Ömrümün Bir Sonu Var başlıklı şarkısı üzerine varyasyonlarını Akademik Nefesli Çalgılar Kentetinden dinledik. Rumen asıllı Macar besteci Gheorghe Orban'ın Acapella Coro için Kormundum başlıklı kompozisyonu var sırada.

1947 doğumlu besteci Görge Orban'ın Kormundum başlıklı eserini Evi Espere yönetimindeki Tallinn Müzik Lisesi Oda Korosu seslendirdi. Wolfgang Amadeus Mozart'ın solo piyano için Köhel 396 Dominör Fantezisi ile devam ediyoruz.

2014 yılında hayata veda eden Letonyalı piyanist Valdis Jancis, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 396 Do minör fantezisini seslendirdi. Vivaldi'nin çağdaşı İtalyan besteci Francesco Durante var sırada. Bestecinin Mi bemol majör 3 numaralı kuartet konçertosunu dinliyoruz.

Barok dönem bestecisi Francesco Durante'nin Mi bemol majör 3 numaralı kuartet konçertosunu Concerto Köln topluluğundan dinlediniz. Fransız besteci Jules Mastin'in Manon operasından Manon ve De Grion'un recitatif ve düetiyle devam ediyoruz.

Jules Massenet'in Manon operasından Manon ve de Grillo'nun düetini soprano ve tenor solistlerle Quebec Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Chopin var sırada, bestecinin solo piyano için Opus 45 Do Diez Minör prelüdünü Cedric Tibergen seslendiriyor.

Friedrich Chopin'in 1841 yılında kaleme aldığı Opus 45 Do Diez Minör prelüdünü piyanist Fredrik Tibergen'den dinlediniz. Programımız Daniel Auber'in 1828 yılında ilk kez sahnelenen Portici'nin Sessizliği adlı operasından Guracha başlıklı bale müziğiyle sona eriyor.

0: Daniel Auber'in 1828 tarihli Portici'nin Sessizliği adlı operasından Guraça başlıklı bale müziğini Viktor Malek yönetimindeki Slovak Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı, dedi. Erdoğan, millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler ifadesini kullandı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yla CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik, dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz, açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1387. yıl dönümünde Kerbela Matem merasimine katıldı. Bölgemizdeki emperyalist oyunlara karşı birlik

ve beraberlik çağrısında bulundu. Yılmaz, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezid'i de Netanyahu hükümeti ve destekçileri dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. Okullardaki güvenlik kameralarının kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilerek emniyet birimleri tarafından takip edileceğini belirtti. Bakan Tekin, yeni müfredatla birlikte LGS'de sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara da sınav sistemi değişmeyecek, yeni müfredata göre yeni sorular hazırlanacak yanıtını verdi. Adalet Bakanı Akın Gür'le kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Bakan Gür'le'nin kazandığı 150 bin liralık tazminatın Türk Kızılay'a bağışlanacağı bildirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Fas'ın Tanca şehrinde yapılan seçimleri büyük farkla kazanan Altay, dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek. Başkent Ankara 7-8 Temmuz'da kritik NATO zirvesi için teyakkuzda. Kent genelinde 24 saat kesintisiz denetim sürecek, bazı yollar zirve boyunca kapalı olacak. İletişim Başkanlığı vatandaşların kapalı güzergahları takip etmesi ve sorun yaşamaması için bir uygulama hazırladı. Ankaralılar gideceği konumu seçip kapalı yolları ve alternatif güzergahları görebilecek. Amerika ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Amerika'nın başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail müzakereleri takip edilirken soykırımcı İsrail unsurları Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını da sürdürmeye devam ediyor. Venezuela'da 7 büyüklüğünün üzerinde peş peşe yaşanan iki depremde 235 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı 1500'ü geçti. Çok sayıda kişi de hala enkaz altında. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'ndaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Haberleri sunduk.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Karl Reinecke'nin Opus 283 Re majör flüt ve orkestra için konçertosunu dinlediniz. Neyme Yarvi yönetimindeki Lahey Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Solist Sharon Bezalel'iydi.

Norbert Burgmüller'in Opus 2 Do minör 1 numaralı senfonisinden bölümler dinlediniz. Marc Piolet yönetimindeki Kassel Devlet Senfoni Orkestrası seslendirdi.

Ludwig August Lebrun'un bir numaralı re minör obua ve orkestra için konçertosundan bölümler dinlediniz. Thomas Fury yönetimindeki Camerata Bern seslendirdi. Solist Heinz Holliger'di.

Franz Krommer'in Opus 102 Do Minör Senfonisinden bölümler dinlediniz. Matthias Bamert yönetimindeki Londra Mozart solistleri seslendirdi.

Charles Hubert Parry'nin Do Majör 3 numaralı senfonisinden bölümler dinlediniz. Matthias Bamert yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Bural ve Alp Eray Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.
1: Günaydın sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu'nda sizlerle birlikteyiz. İspanya yolculuğumuzun bu son bölümünü, İspanyol kültürünün, ulusal kimliğinin ve sanatsal geleneğinin en güçlü simgelerinden biri olan gitara ve gitarın müzik tarihinde özel bir yer edinmesini sağlayan Dionisio Aguado, Fernando Sor ve Francisco Tárrega'nın eserlerinden örneklere ayırdık. Sekizinci yüzyılda Arapların İber Yarımadası'nı işgal etmesiyle başlayan dönemde İspanya, farklı kültürlerin buluştuğu sanat ve müzik merkezi haline gelir. Arap, Yahudi ve Hristiyan geleneklerinin yüzyıllar boyunca süren etkileşimi, ülkenin müzikal kimliğini de derinden etkiler. Kökü Mezopotamya ve Anadolu'nun eski telli çalgılarına uzanan gitarın ataları da İber Yarımadası'na bu dönemde ulaşır. Arapların getirdiği udla yerel çalgı geleneklerinin birleşmesi sonucu önce vihuela ve barok gitar ortaya çıkar. Yüzyıllar süren gelişimin ardından gitar bugünkü 6 telli modern formuna kavuşur. Antonio Torres'in yapısal yenilikleri ve İspanyol gitaristlerin geliştirdiği teknikler sayesinde gitar konser salonlarının saygın çalgılarından biri haline gelir. İspanyol gitar müziğinin önemli temsilcilerinden biri Dionisio Aguado'dur. İspanya'nın Napolyon Savaşları ve Yarımada Savaşı'nın olduğu yıllarda yaşamıştır. Ülkedeki sosyal çalkantılara rağmen sanat yaşamının canlılığını koruduğu dönemde yaşayan Aguado, gitarın sadece danslara ve şarkılara eşlik eden bir çalgı olmaktan çıkmasını sağlayan isimlerdendir. Aguado, geliştirdiği teknikler ve eğitim yöntemleriyle gitar müziğinin gelişmesine ve gitarın konser salonlarında yer almasına katkı sağlar. Bestecinin Andante ve Rondo başlıklı eseri, gitarın yalnızca eşlik eden bir çalgı değil, tek başına güçlü bir anlatım aracı olduğunun etkileyici örneklerinden biridir. Eseri David Martinez'in yorumuyla dinliyorsunuz.

Dionisio Aguado'nun Andante ve Rondosunu David Martinez'in yorumuyla dinlediniz. Bu dönemin en dikkat çekici gitarist ve bestecilerinden biri Fernando Sor'dur. Klasik gitar repertuarının kurucuları arasında yer alan Sor, hem İspanyol gitar geleneğini hem de klasik dönem üslubunu eserlerinde bir araya getirir. Gitar için geliştirdiği yeni tekniklerle ve zengin armonik diliyle gitarın solist çalgı olmasında önemli payı olan isimlerden biridir. Napolyon savaşları ve yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle İspanya'dan ayrılmak zorunda kalan Sor, yaşamının büyük bölümünü Avrupa'nın önemli kültür merkezlerinde, özellikle Fransa'da geçirmiş ve dönemin Fransız müziğinden etkilenmiştir. Bestecinin popüler Fransız halk şarkısı Malbrok ve Nazik Süvari adlı halk şarkısı üzerine bestelediği varyasyonlar bu etkinin örnekleri arasında görülebilir. Şimdi sizlere bu iki eseri sunuyoruz. Gitarist Jeffrey McFadden seslendiriyor.

Fernando Sor'un iki eserini gitarist Jeffrey McFadden'dan dinlediniz. Fernando Sor'un 1821 yılında bestelenen Mozart'ın bir teması üzerine giriş ve varyasyonlar bestecinin en tanınmış eserlerindendir. Mozart'ın Sihirli Flüt operasından bir tema üzerine bestelenen varyasyonları gitarist David Russell seslendiriyor.

Fernando Sor'un Mozart'ın bir teması üzerine giriş ve varyasyonlarını gitarist David Russell seslendirdi. Klasik gitarın gelişiminde en büyük payı olan besteci ve gitaristlerden biri de Francisco Tárrega'dır. İspanya'nın sanayileşme ve modernleşme sürecinden geçtiği, aynı zamanda ulusal kimliğin sanat yoluyla yeniden keşfedildiği bir dönemde yaşamıştır. Bu yıllarda İspanyol besteciler, halk müziği ve yerel geleneklerden ilham alarak ulusal bir müzik dili oluşturmaya çalışırken, Tárrega da gitarı bu kültürel hareketin merkezine taşımıştır. Arap Capricciosu, bestecinin tanınmış eserlerinden biridir. Eser, İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Arap mirasından ilham alır ve romantik dönemin egzotik doğu etkilerini gitar müziğiyle sergiler. Serbest ve doğaçlamayı andıran giriş bölümünün ardından gelişen lirik temalar, Endülüs kültürünün İspanyol müziğinde bıraktığı izleri yansıtır. Eseri David Russell'dan dinliyorsunuz.

Tarrega'nın Arap Capricciosunu gitarist David Russell seslendirdi. Tarrega'nın Elhamra'nın Hatıraları adlı eseri, klasik gitar repertuarının en ünlü yapıtlarından biridir. Eser adını Granada'da bulunan ve Endülüs döneminin önemli mimari eserlerinden biri olan Elhamra Sarayı'ndan alır. Tremolo tekniğinin olağanüstü bir ustalıkla kullanıldığı eser, Elhamra Sarayı'nın zarif mimarisini, avlularındaki su seslerini ve Endülüs kültürünün romantik atmosferini yansıtan bir tablo gibidir. Tarrega'nın bu eserini gitarist John Williams seslendiriyor.

Tarrega'nın Elhamra'nın Hatıraları adlı eserini gitarist John Williams seslendirdi. Venedik Karnavalı üzerine varyasyonlar, Tarrega'nın gitar için yazdığı en etkileyici ve teknik açıdan en zor eserlerinden biridir. Kökeni İtalyan halk ezgisine dayanan ve 19. yüzyılda Niccolo Paganini'nin yazdığı Venedik Karnavalı adlı eserin teması üzerine kuruludur. Tarrega'nın Venedik Karnavalı varyasyonlarını David Martinez seslendiriyor.

0: Sarrega'nın Venedik Karnavalı varyasyonlarını dinlediniz. David Martinez seslendirdi. Dionisio Aguado, Fernando Sor ve Francisco Tarrega'nın eserlerine yer verdiğimiz programımız Tarrega'nın Venedik Karnavalı varyasyonları ile sona erdi. Haftaya bu ezginin doğduğu topraklarda Paganini'nin, Vivaldi'nin ve daha nice büyük bestecinin ülkesi İtalya'da buluşmak dileğiyle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, hepinize sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyoruz. Müzikle kalın.
1: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Dünya sahne ve stüdyolarından.
1: Dünya sahne ve stüdyolarından programına hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan Ozan Binici. Besteci ve yorumcu arasındaki bağ müzik tarihinin en önemli ve ilgi çekici dinamiklerinden. Tarih boyunca kimi besteciler, kimi orkestralarla adeta organik bir ilişki kurmuş, öznel bir diyalog yakalamıştır. Bu tür beraberliğin en güçlü örneklerinden biri, Helsinki Filarmoni Orkestrası ve Jean Sibelius arasındaki bağ. 7 senfoni besteleyen Finlandiyalı besteci ilk altısının dünya premierini bizzat yönetti ve bu icraları Helsinki Filarmoni Orkestrası ile gerçekleştirdi. İskandinavya'nın bu köklü senfonik topluluğu, Sibelius eserlerinin icra geleneğinin oluşmasında temel bir referans noktası oldu. Orkestra üyelerinin, bestecinin özgün üslubuna ilişkin birikimi, zaman içinde kuşaktan kuşağa aktarılan kurumsal bir yorum geleneği oluşturdu, bir kültür mirası haline geldi. Helsinki Filarmoni Orkestrası'nın geçtiğimiz haftalarda, 19 Haziran'da, Ondin etiketi altında yayınlanan albüm dizisi bestecinin tüm senfonilerini içermekte. Orkestrayı ise Sibelius'un müzik dünyasına duyduğu derin bağlılığı ile bilinen Jukka-Pekka Saraste yönetiyor. Saraste, Fin müzik geleneği içinde yetişmiş bir sanatçı olarak bestecinin senfonik yapıtlarına yalnızca biçimsel bir bakışla yaklaşmakla kalmıyor, onun doğa anlayışını, ulusal kimlik arayışını ve kendine özgü estetiğini kavramaya yönelik derinlikli bir yorum sunuyor. Saraste 35 yıl önce de kaydetmiş bu eserleri. Zira her yeni yorum, eserin farklı estetik katmanlarının yeniden keşfedilmesine, müzikal anlamının yeniden inşa edilmesine olanak tanımakta. Bu döngüden

bir kayda kulak veriyoruz. Sarasti yönetimindeki Helsinki Filarmoni Orkestrası, Şan Sibelius'un Opus 63 eser sayılı La Minör 4. Senfonisini seslendiriyor. Eser 4 bölümden oluşmakta. 1. bölüm Tempo Molto Moderato Quasi Adagio. 2. bölüm Allegro Molto Vivace. 3. bölüm Il Tempo Largo. 4. bölüm Allegro.

Jukka-Pekka Sarasti yönetimindeki Helsinki Filarmoni Orkestrası'nın geçtiğimiz haftalarda 19 Haziran'da Ondine etiketi altında yayınlanan ve Sibelius'un tüm senfonilerini içeren albüm dizisinden bir kayda kulak verdik. Sanatçılar, bestecinin Opus 63 eser sayılı La Minör 4. senfonisini seslendirdi. Jean Sibelius'un eserlerinin icra geleneğinin oluşmasında temel bir referans noktası olan İskandinavya'nın bu köklü orkestrasının baş şefi ve sanat yönetmeni olan Jukka-Pekka Saraste, film müzik geleneği içinde yetişmiş bir sanatçı. Saraste, bestecinin senfonik yapıtlarına yalnızca biçimsel bir bakışla yaklaşmakla kalmıyor, doğa anlayışını, ulusal kimlik arayışını ve kendine özgü estetiğini kavramaya yönelik derinlikli bir yorum sunuyor. Boccherini Trio, Macar bestecilerin yaylı çalgılar üçlülerine adadıkları ilk albümlerinin ardından bu kez, 20. yüzyılın ilk yarısında, Fransa ve Belçika'da bestelenmiş yapıtları bir araya getiriyor son albümünde. Fransız yaylı çalgılar üçlülerinin sıklıkla üçlü sohbetler olarak anılması şaşırtıcı değil. Zira bu, dağarcığın temelindeki iletişim ve karşılıklı etkileşim anlayışını yansıtmakta. Farklı çalgıların, bu albümde keman, viola ve violonsel üçlüsünün eşit söz hakkına sahip üç müzikal karakter olarak bir araya gelmesi, oda müziğinin özündeki diyalog fikrini güçlendirmekte. Özellikle 20. yüzyıl başı Fransız bestecileri bu yapıyı fikirlerin, renklerin ve ifade biçimlerinin karşılıklı olarak paylaşıldığı bir müzikal sohbet olarak ele almakta. Sion Kahn, Vicky Powell, Paolo Bonamini'den oluşan Boccherini üçlüsünün son albümünden bir kayda kulak veriyoruz. Sanatçılar, Eugene Izay'ın Şimey başlıklı birinci yaylı çalgılar üçlüsünü seslendiriyor. Başlığını, bestecinin yaşamının son yıllarını geçirdiği Belçika'daki Şimey bölgesinden alan eser, bestecinin oda müziği alanındaki geç dönem üslubunu yansıtmakta.

0: kemancı Sion Khan, violacı Vicky Powell ve cellist Paolo Bonamini'den oluşan Boccherini Trio'nun 20. yüzyılın ilk yarısında Fransa ve Belçika'da bestelenmiş yapıtlardan bir seçkiyi içeren son albümünden bir kayda kulak verdik. Üçlü Eugène Ysaÿe'nin Chimay başlıklı birinci yaylı çalgılar üçlüsünü seslendirdi. Bir Dünya Sahne ve Stüdyolarından programının daha sonuna geldik. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Seval Köksal ve ben Ozan Binici mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Esen kalın.
1: Dünya Sahne ve Stüdyolarından.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba değerli dinleyenler. Klasik müziğin büyülü evreninde saklı güzelliklerle buluştuğumuz yolculuğun bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. 1833-1887 yılları arasında yaşayan Alexander Borodin, St. Petersburg'da dünyaya gelmiş, kendi çabasıyla piyano, violonsel ve flüt çalmayı öğrenmiştir. İlk bestesi 9 yaşında yazdığı bir polkadır. Tıp öğrenimi gören Borodin, kimyager olarak da çalışmıştır ancak 1864 yılında Balakirev ile tanışması müzik aşkını depreştirmiş ve yeniden beste yapmaya başlamıştır. Balakirev'in önderliğinde Korsakov, Mussorgsky ve Cui'nin bulunduğu gruba ulusal Rus müziğini yaratmak amacıyla katılan Borodin, mesleki bilgisinin bakış açısıyla Batı müziğini, özellikle Beethoven ve Schumann'ı, kendi ülkesinde de Glinka'yı analiz ederek Orta Asya ile Rus halk ezgi ve ritimlerini incelemiştir. Dış ülkelere yaptığı gezilerde Liszt gibi ünlü ustalarla tanışma fırsatı bulan Borodin'in Mendelssohn'un müziğinden de etkilendiği görülür. Birkaç senfonisi, oda müzikleri, Orta Asya steplerinde başlıklı eserinin yanı sıra üzerinde 20 yıl çalıştığı ama tamamlayamadan hayata veda ettiği Prens Igor operası kariyerinin en belirgin eserleridir. Borodin'in librettosunu kendisinin yazdığı operanın kompozisyonunu yakın arkadaşı Rimski-Korsakov tamamlamış, orkestrasyonunu da Glazunov üstlenmiştir. İlk kez 4 Kasım 1890'da St. Petersburg'da sahnelenen Prens Igor operası bir prolog ve 4 perdeden oluşur. Opera, Rusların Kıpçak boyundan gelen Poloveçlerle olan savaşı sırasında esir düşen Prens Igor'un oğlunun Türk Hakanı'nın kızına aşık olmasını konu alır. Eser librettosunun zayıflığı nedeniyle eleştirilse de müzikal anlatımdaki üstünlüğüyle övgüye değer bulunmuştur. Prens Igor, zengin koral partileri nedeniyle bazı müzikçiler tarafından bir koro operası olarak da nitelendirilmiştir. Doğu havasının hakim olduğu halk dansları ise Rus opera literatürünün en çekici ve orijinal dansları olarak tanımlanır. Özellikle eserin ikinci perdesindeki Poloveç dansları, Rus sanatının Batı Avrupa'ya tanıtılmasında etkili olan Rus bale gruplarının vazgeçilmez parçası olmuştur. Eseri nadide bir plak kaydından, orkestrasyonunu Glazunov ve Korsakov'un yaptığı bölümlerle dinleyeceğiz. John Eldis Korosu ve Ulusal Filarmoni Orkestrası'nı Loris Teknavoryan yönetiyor.

0: Alexander Borodin'in ölümünden sonra tamamlanan Prens Igor operasını, orkestrasyonunu Glazunov ve Rimski-Korsakov'un yaptığı bölümleri içeren nadide bir plak kaydından dinledik. John Eldis Korosu ve Ulusal Filarmoni Orkestrası'nı Loris Teknavoryan yönetiyordu.
1: Radyo 3.
0: 1862-1936 yılları arasında yaşayan Sir Edward German, sahne müzikleri ve İngiliz komik opera janrında Arthur Sullivan'ın halefi olarak tanınan Gal kökenli bir İngiliz müzisyen ve besteci. German'ın babası kilise orgcusu ve yerel bir şapelin vaiziydi. Ebeveynleri ona Jim diyordu. 5 yaşındayken babasıyla piyano ve org çalışmaya başladı. 6 yaşındayken kendi kendine keman, kompozisyon ve müzik düzenlemesi yapmayı öğrendi. Daha sonra kilise korosunda şarkı söyledi. German'ın ebeveynleri oğullarının mühendis olmasını istedikleri için onu bir gemi fabrikasına yolladı ancak çıraklık yaşı geçmişti. Ergenlik yıllarında bir müzik grubu kurdu. Topluluğun müzik düzenlemelerini yaptı ve kasaba orkestrasını yönetti. Edward German 18 yaşında Kraliyet Müzik Akademisi'ne girdi. Kemanla org eğitimine devam etti ve Ebenezer Proud'un kompozisyon öğrencisi oldu. German 1880'lerin ortasında bestecilik kariyerini inşa etmeye başladı. Hem ciddi müzikler hem de hafif operalar yazdı. 1884'te akademi German'ı keman profesörü olarak atadı. 1889'da Almanya'yı ziyaret etti ve özellikle Bayreuth operasından etkilendi. Sir Edward Elgar'la güçlü bir dostluk geliştirdi. German, şövalye ilan edildiği 1928 yılına dek şeflik yapmayı sürdürdü. Aynı yıl sağ gözünü kör eden bir rahatsızlık geçirdi. German, orkestral eserlerinin popülaritesindeki düşüşe tanıklık edecek kadar uzun yaşadı. Ölümünden sonra bulunan bir notta şu dokunaklı mesaj yer alıyordu. Ciddi orkestral eserlerim tanınmadığı için hayal kırıklığına uğramış bir adam olarak ölüyorum. German'ın Cardiff Müzik Festivali için 1904 yılında bestelediği Gal Rapsodisi'ni dinliyoruz.

0: İngiliz besteci Sir Edward German'ın Gal Rapsodisi'ni Alexander Gibson yönetimindeki İskoç Ulusal Orkestrası seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Saklı Notalar'ın son konuğu, 2008 yılında hayata veda eden Koreli besteci Lun Yun Kim. Aynı zamanda şair olan bestecinin violonsel ve orkestra için elejisini Hannah Chang ve Leonard Slatkin yönetimindeki Filarmoni Orkestrası seslendiriyor. Hayatın müzikte saklı güzelliklerinde tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

Radyo 3. Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı, dedi. Erdoğan, millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler, ifadesini kullandı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İyi Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yla, CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modelinin ikinci eğitim öğretim yılının da tamamlandığını söyledi. Önümüzdeki yıl her kademenin 3 sınıfında da Marif modele uygulanmaya başlanacak ifadesini kullandı. Bakan Tekin, İstanbul Bakırköy'de karne dağıtım törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan tüm öğrencileri tebrik etti. Emine Erdoğan, En Sosyal hesabından tebrik mesajı paylaştı. Organize suç örgütleri ve sokak çetelerine yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke çapında düzenlenen eş zamanlı 48 operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomik büyümede dijital dönüşümün önemine dikkat çekti. Dijitalleşmeyi ihracatın ve ekonomik büyümenin önemli kaldıraçlarından biri olarak görüyoruz, dedi. Bakan Bolat, Ankara'da dijital çağda rekabet politikaları toplantısında konuştu. Bugün dünya uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadele günü. Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde zehir tacirlerine karşı yürütülen mücadeleye ilişkin son 3,5 yılın bilançosunu açıkladı. Bu sürede 3430 operasyonda 109 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatılarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi. Ankara merkezli 8 ildeki operasyonlarda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 11 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi ve 51 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Fatih'te bir otelde zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik aileyle ilgili davanın ikinci duruşması görülüyor. Duruşmada bugün savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Fas'ın Tanca kentinde yapılan seçimleri büyük farkla kazanan Altay, dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek. Amerika ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Venezuela'da 7 büyüklüğünün üzerinde peş peşe yaşanan 2 depremde 235 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı 1500'ü geçti, çok sayıda kişi de hala enkaz altında. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Ay Yıldızlar grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti.

A milli futbol takımımızın teknik direktörü Montella, Amerika Birleşik Devletleri galibiyeti sonrası TRT Spor'a konuştu. Futbolcularımız ve başkanımız için mutluyum diyen İtalyan çalıştırıcı, galibiyetle kapatmanın önemli olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Dünya Kupası heyecanı yaşatan A millilere teşekkür etti. Osman Aşkınbak, gurur dolu yepyeni hikayeler yazacağımıza yürekten inanıyorum dedi. Haberleri sunduk.

0: Takvimlere Yolculuk.
1: Gelincikler, menekşeler, güller, laleler, orkide ve papatyalar. Bu cuma gününün 12. saatinde iklimden iklime uzanan yolculuğumuzda sizleri uzak geçmişin iklimlerindeki çiçekli anılara götürmek istiyorum sevgili dostlar. İstanbul Radyosu'nun TRT Radyo 3 stüdyosunda her zamanki gibi yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk. Teknik yönetimde sesimi ve müziklerimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, mikrofon gerisinde yapım görevlimiz Havva Avcı Bahadır. Ve iklimlere yolculuğumuzun ilk dakikalarında kalifli José María Lacalle García'nın Amapolası. Bu hafta 1965 yılının Avrupa'sında çok uluslu, çok dilli Caterina Valente'nin sesinde açıyor Amapola. Çok uluslu çünkü İtalyan asıllı ama kökeninde İspanyol ve Rus izleri de taşıyan, Paris'te doğan ama şöhrete Almanya'da ulaşan bir Avrupalı Caterina. Çok dilli çünkü başta Almanca olmak üzere şarkılarını 12 dilde söylüyordu. İngilizce ile İspanyolca da o dillerin arasında ve Lacalle'nin bestesini hem Albert Gamze'nin İngilizce sözleri hem de bestecisinin özgün İspanyolca lirikleriyle seslendirirken Werner Müller Orkestrası eşlik etmişti ona. İngilizcesiyle Amapola, My Little Pretty Poppy, You Like That Lovely Flower So Sweet and Heavenly, İspanyolcasıyla Amapola, Lindissimi Amapola, Sera Siempre Mi Alma Tuya Sola.

José María Lacalle'nin notalarıyla 1920 yılından bu yana müzik ikliminin kırlarında açan bir gelincik Amapola. Ve bu Latin gelinciği uzak geçmişte kalırken 1930 yılına gidiyorum papatyaların sarı beyaz çağrısıyla. Çayırlar ve bahçeleri süslemekte kalmıyor onların güzelliği. Bir sevgiliyle, bir kadınla da bütünleşir ismi. İngiliz şair ve besteci Harry Dacre'nin 1892 yılında aşık olduğu Warwick Kontesi Daisy Gravel'ın adından ve güzelliğinden esinle yazar ve besteler Daisy Bell adlı şarkısını. P.M. Adam 1930'da Dacre'nin müziğini ve sözlerini yeniden düzenler. Variety Singers'tan Gerald Adams Dacre'nin bestesini aynı yıl kaydettiği taş plakta bu düzenlemeyle söyler. Daisy Bell ya da Bicycle Built for Two.

Daisy Bell aynı Gido'nun üzerindeki kilisede de yan yana pedal çevirdiği tandem bisikletinde sevgilisiyle birlikte papatyalı kırlardaki yoluna, ben de çiçekli iklimlerdeki yolculuğumuza devam ediyorum ve 1930'dan 1943 yılına Türkçe tangolarda hiç solmayan bir papatyanın açtığı zamanlara ulaşıyorum. 34 yıl önce İstanbul'da yaşama veda eden tango bestecimiz Necdet Koyutürk, papatya misali sarışın bir hayalden nesinle 1943 yılında askerlik görevini yaparken yazar ve besteler papatya tangosunu. Zamanla bir tango klasiğine dönüşen papatya öyle çok sevilir ki yıllar boyu düğünler ve balolar hep onunla başlar, onunla açılır danslar. Koyutürk'ün notaları ve lirikleri 1940'ların sonlarında Şecaettin Tanyerli'nin sesine de ulaşır. Türkçe tango

babaların kralından yerli papatyayı yıllar sonra 1974'te Şerif Yüzbaşıoğlu'nun düzenlemesi ve İtalyan Prezioli dörtlüsü eşliğinde yeniden seslendirir.

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun, yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

İstanbul Radyosu'ndan sunduğum iklimlere yolculuğumuzda çiçeklerin izini sürmeye devam ediyorum. Güllerin ve menekşelerin kokusunu izleyerek 1964 yılına gidiyorum. Nereden mi geliyor bu müzikli gül ve menekşe kokuları? Bud Aug'ı, Joe Halling ve John Reinfield'in notaları ve sözleriyle Oklahomalı rockabilly kraliçesi Wanda Lavon Jackson'ın sesinden A Violet and a Rose.

violet and a rose, mor bir menekşe ile kırmızı bir gül. Ne güzel bir birliktelik değil mi? 57 yıl önce Wanda Jackson'ın sesinde buluşmuştu bu güzellik. Ya ay ışığının aydınlattığı orkideler, 93 yıl önce Flying Down to Rio filminde açmıştı onlar. Anne Caldwell'ın oyunundan uyarlanan 1933 yapımı bu Hollywood müzikalini Thornton Freeland yönetmiş, başlıca rollerini Dolores del Rio, Gene Raymond, Ginger Rogers ve Fred Astaire paylaşmışlardı. Filmdeki tüm şarkılar gibi ay ışığındaki orkidelerin notaları da Vincent Newman'ın imzalıydı. Onun bestesini periküllerde Gus Kahn ve Edward Eliscon'un lirikleriyle Ralph Rollien söylüyordu. Ay ışığındaki orkideler bu haftaki iklimlere yolculuğumuza 1960 yılından gelecek. Vincent Newman'ın bestesini tango ritmi ve rock duygusuyla kimler mi seslendirecek? Beş erkek: Cornel Gunter, David Lynch, Joe Jefferson, Kendall Hodge ve Herb Reed ile bir kadın vokalisten Zola Taylor'dan oluşan The Platters vokal grubu, Orchids in the Moonlight.

Yaklaşık 880 cinsi ve 22 bini aşkın türüyle mor, eflatun, pembe ve beyaz renkleriyle sıcak ve nemli coğrafyalarda dört mevsim baharı ve yazı yaşatır orkideler. Vincent Hummus'un notalarında ay ışığı aydınlatır onları. 1933 yılının Beyaz Perdesi'ndeki Flying Down to Rio filminden yankılanan notaları 1960'ın müzikli anılarında rock duygulu bir tangoya dönüşür ve The Platters Vokal grubuyla az önce dinlediğimiz gibi TRT Radyo 3 frekanslarına ulaşılır. Orkideler rengarenk de peki ya o güzelim laleler? Mor, kırmızı, beyaz, siyah, mavi ve sarı renkleriyle İstanbul baharlarına donatan Pamir, Hindikuş ve Tian Shan dağlarının duru güzelliğini Boğaziçi kıyıları ve yamaçlarına getiren çiçekler, yıllar sonra 1953'ün bahar ve yaz anılarını taşıyan bir şarkı olurlar. Turbenhaus Amsterdam adını alarak Alman besteci ve şarkıcı Klaus Günther Neumann'ın sesiyle Amsterdam'ın Keukenhof lale bahçelerinden yankılanırlar. 1956'da müzik dünyasında Rolf Arni adını kullanan Ernst Bader hem sözlerini değiştirir bu şarkının hem de tanısılı. Hollandalı Erik Fransen en fanaleda ise bu şlageri Felemenkçe'ye uyarlayan söz yazarı. Amsterdam laleleri 1956'da bu sözlerle Jan Walters'in dilindedir. Aradan yıllar geçer. Amsterdam lalelerinin şarkısını 1995'te asıl adı Jacobus Johannes Kromenhoek olan Amsterdam'da Koos Albert seslendirir. Tulpenhuyte Amsterdam.

Koos Albert, Amsterdam'dan getirdiği laleleri sundu TRT Radyo 3 dinleyicilerine. Hollandalı Koos Albert'in komşusu Belçikalı Willy Sommers ise haftanın her günü için bir karanfil ve bir gül getiriyor çiçekli yolculuğumuza. 1952'de Brüksel yakınlarındaki küçük Flaman kenti Ukel'de doğmuş Willy Sommers ya da asıl adıyla Willy Jan de Heiter. Sesini 1971 yılında Belçika sınırlarının ötesine besteci ve söz yazarı Roland Verlofen'in işte bu yedi karanfiliyle yedi gülü ulaştırmış sevgili dinleyiciler. Seven Aniers, Seven Rosen.

Belçikalı Willy Sommers'in Yedi Gülü ve Yedi Karanfilinden sonra yine bir papatya. Yine diyorum çünkü çiçekli yolculuğumuzun başlarında da papatyalar açmıştı uzak geçmişin anılarıyla. İngiliz şair ve besteci Harry Dacre'nin Warwick Kontesi Daisy Greville'den esinle yazıp bestelediği Daisy Bell adlı şarkısını Gerald Adam söylemişti. Necdet Koyutürk'ün 1943 yılında bestelediği tangosunda papatya adı sarışın bir hayalle bütünleşmişti. 1976'nın İtalya'sında Riccardo Cocciante'nin az sonra çalacağım tekli planda açansa Magritte diye de adlandırdığımız o iri papatyalardan biri. Şarkıcı, besteci ve söz yazarı olmanın yanı sıra bir piyanist ve oyuncu Riccardo Cocciante. 1946'da Fransız bir babayla İtalyan bir anneden Vietnam'ın o dönemdeki başkenti Saigon Sholon'da, bugünkü Ho Chi Minh kentinde doğdu. Roma'ya geldiğinde 11, 1968'de müzik yaşamına başladığında 22 yaşındaydı. 4 yıl sonra sesini tüm Avrupa'ya duyuracaktı. Adı bir sevgiliyle özdeşleşen papatyasını ise 50 yıl önce kendi sözleriyle ve Vangelis'in düzenlemesiyle söylemişti. Riccardo Cocciante ve Margherita, İtalyanca'daki anlamı papatya ve bir kadın ismi aynı zamanda.

Yarı İtalyan, yarı Fransız Ricardo Cocciante'nin sesinde açan büyük bir papatyaydı Margherita. Ve iklimlere yolculuğumuz hanımeli kokularıyla doluyor bir anda. Ne sarı, beyaz, pembe, siklamen ve eflatun rengi çiçekleriyle açtığı bahçelerden ne de sarmaşıklarından geliyor kokusu. Bu cuma öğlesinde bir Arjantin tangosunda kokluyoruz onu. 88 yıl öncesinde Uruguaylı Francisco Canaro'nun notaları ve Arjantinli Luis Amador Cesari'nin liriklerinde açıyor bu kez Madre Selva, Nazlı ve Narin hanımeli. Bestelendiği yılda 1938'de kendi adını taşıyan bir Arjantin filminde tangoların Arjantinli kraliçesi Libertad Lamarque'nin sesinde buluşmuştu müziği ve sözcükleri. Arjantin'in Rosario ilindeki Santa Fe'de doğmuştu Libertad Lamarque. Fransız kökenli Uruguaylı bir babayla Arjantinli bir annenin kızıydı. Kızı doğduğunda babası Gaudenzio Lamarque katıldığı eylemlerden dolayı hapiste olduğu için annesi Josefa Buza babasının özgür kalması umuduyla İspanyolca'da özgürlük anlamına gelen Libertad adını vermişti ona. Lamarque genç kızlığından başlayarak çevirdiği filmlerle Arjantin ve Meksika sinemalarında bir ikona dönüşecek, söylediği tangolar ve kanfiyonlarla sesi tüm dünyaya ulaşacaktı. Sevgili dinleyiciler, o ses bugün TRT Radyo 3 frekanslarına da ulaşıyor ve iklimlere yolculuğumuza hanımeli kokularını getiriyor. Madre Servas, en flor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor, Libertad Lamarque ve Madre Selva.

Hanımeleri tanık oldular benim doğumuma. Hayatımın aşkı onun sarmaşıkları önünde çıktı karşıma. Libertad Lamarque ve hanımeli Madre Selva. Boşuna aşkın çiçeği dememişler ona. Her çiçeğin bir dili var değil mi sonuçta? 16. yüzyılın başlarında eşiyle birlikte İstanbul'da yaşayan Lady Mary Wortley Montagu, İstanbul'da keşfeder çiçeklerin anlamını ve dilini. Onlarla söyleşir, onlarla paylaşır duygularını. Ve 1942 yılının Fransız sinemasında aşkın sözcükleri olur çiçekler. Şarkısı André Cayet'in yönettiği La Fausse Maîtresse filminde, notaları Maurice Yvain, lirikleri Louis Potera imzalı bir tangoda başrol oyuncusu Daniel Darieux'un sesinden duyulur sevgili dostlar. Les fleurs sont des mots d'amour.

Daniel Darieux, Daniel Marie Antoinette Darieux adıyla Bordeaux'da dünyaya gelen, 9 yıl önce 100 yaşında hayata veda eden Fransız şarkıcı ve oyuncu. 1942 yılının Fransız beyaz perdesinde onun sesi ve dilindeki aşk sözcükleriyle açmıştı çiçekler. Alman Serge Zilikson adıyla Paris'te doğan ve 26 yıl önce 82 yaşında yine Paris'te yaşamdan ayrılan, babası Rus, annesi Fransız Armand Mestra ise bizleri 1954 yılının Paris'ine ve çiçeklerin şenliğine davet eder. Aslında çiçeklerin Arjantin'deki şenliğidir bu. Buenos Aires'li Edmundo Porteño Saldivar'ın notalarında El Humahua Kenyo'dur adı. Jacques Plante Saldivar'ın notalarına Fransızca sözler yazar, aynı zamanda oyuncu ve ressam olan Armand Mestral çiçeklerin şenliğini Michel Legrand Orkestrası eşliğinde plağa kaydeder. La Fête des Fleurs.

Armand Mestral'in La Fête de Fleurs, çiçeklerin şenliğinden sonra iklimlere yolculuğumuzda güzel bir çiçek açmak üzere. Ne ormanda ve kırlarda bu çiçek, ne de bahçeler ve saksılarda. Peki nerede mi? Bir ineğin derisinde. Çünkü Fransa'nın kültür ikonlarından, Fransız şiiri ve şansonlarının aykırı yaklaşımları ve ironik benzetmeleriyle ünlü ozan ve şarkıcılarından Georges Chabrasse'nin çiçeği o. 1943'te 22 yaşındayken Nazi karşıtı eylemlerinden dolayı Almanya'ya çalışma kampına sürgün edilen Georges Brassens 45 yıl önce 60 yaşında veda eder hayata. 250'yi aşkın şansonunu ve 20 milyonun üzerinde satan plaklarını bırakır geriye. Kendi deyişi

eşlik eder ona. Tıpkı 1954 yılında seslendirdiği ve dinlemek üzere olduğumuz şansona gibi. Ama bu kez yanında kontrbasıyla Pierre Nicola da vardı. Un joli fleur d'un pot de vache.

Çiçekler açtı bu hafta yine iklimlere yolculuğumuzda. Solistler ve topluluklar çiçekli ezgileri sundular TRT Radyo 3 dinleyicilerine. Klagenfurt doğumlu Avusturyalı Udo Jürgens de o çiçeklerden çok hoşlanmış olmalı ki teşekkürlerini sunmak istedi bize. Ve işte duygularını Siegfried Rabe'nin lirikleri ve kendi bestesiyle dile getiriyor 1981 yılından duyulan sesiyle. Birer anıdır kırmızı güller, senin gülümsemendir sarı mimozalar. Ve bu hafta sizlere Udo Jürgens'le veda ediyorum sevgili dostlar. Vielen Dank für die Blumen.

Teşekkürler Udo Jürgens, teşekkürler günün 12. saatini çiçeklerle donatan sesler ve teşekkürler çiçekli iklimlerin müziklerini paylaştığım sevgili müzikseverler. Yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, yapım görevlimiz Hava Avcı Bahadır'la birlikte haftaya yeniden buluşmak üzere İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu çiçekli günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz, müziksiz ve çiçeksiz kalmayın. İklimlere yolculuk sona erdi.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Değerli Radyo 3 dinleyenleri, müzik ve ona ait, ona anlamlar yükleyen, tarihe mal olmuş kişi ve hikayelerle geçireceğimiz bu 60 dakikaya TRT Ankara Radyosu yapımı Maestro'nun günlüğüne hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Richard Strauss'un iki konçertosunu dinleyeceğiz. İlki bestecinin gençlik yıllarına ait Re minör keman konçertosu, ikincisi ise yaşamının son döneminde yazdığı Re majör oboa konçertosu. Bu iki eser, aynı bestecinin müzik dilinde zaman içinde gerçekleşen dönüşümü duymak açısından özel bir karşılaştırma imkanı sunacak bizlere. Strauss'un Re minör keman konçertosu, eser sıra numarası 8 olarak yayınlanmıştır. 1881-1882 yıllarında yazılan konçerto, bestecinin gençlik dönemine aittir. Eser ilk defa 5 Aralık 1882 tarihinde Viyana'da kemancı Benno Walther ve piyanoda Richard Strauss tarafından seslendirilmiş, orkestralı ilk seslendirilişi ise 1890 yılında Köln'de gerçekleştirilmiştir. Bu konçertoda Strauss'un daha sonra tanıyacağımız büyük orkestra anlatıcısından çok romantik geleneğin içinde kendi yolunu arayan genç bir besteciyle karşılaşırız. Eser 3 bölümlüdür. Enerjik ilk bölümü lirik ve şarkı söyleyen karakterde bir ikinci bölüm takip eder. Finalse parlak ve hareketlidir. Keman partisi zaman zaman virtüöz bir parlaklık taşır. Geniş melodik çizgiler, hızlı pasajlar ve romantik ifade isteği eserin genel karakterini belirler. Konçertoda bestecinin ileride geliştireceği, melodinin geniş soluklu kurulması, solo çalgıyla orkestra arasında dramatik bir ilişki aranması ve armonik dilde yer yer daha cesur renklere yönelme isteği gibi bazı özelliklerin ilk izleri duyulur. Bu yönüyle eser, Strauss'un müzikal kişiliğinin başlangıç noktasına ışık tutmaktadır. Şimdi Richard Strauss'un Re minör keman konçertosunu dinleyelim. Yapıtı kemancı Ulf Hölscher yorumluyor. Hölscher'e Rudolf Kempe yönetimindeki Staatskapelle Dresden Orkestrası eşlik ediyor.

Richard Strauss'un Re minör keman konçertosunu dinledik. Yapıtı Ulf Hölscher yorumladı. Hölscher'e Rudolf Kempe yönetimindeki Staatskapelle Dresden Orkestrası eşlik etti. Programımızda Strauss'un çok daha geç bir tarihte, 1945 yılında yazdığı Re majör obağa konçertosunu dinleyerek devam ediyoruz. Bu eser bestecinin son dönem yapıtları arasında yer alır. Yapıt ilk defa 26 Şubat 1946 tarihinde Zürih'te Marcel Salih tarafından Volkmar Andrae yönetimindeki Tonhalle Orkestrası eşliğinde seslendirilmiştir. Eser küçük orkestra için yazılmıştır. 2 flüt korangıl, 2 klarnet, 2 fagot, 2 korno ve yaylılar obağın çevresinde zarif bir ses alanı oluşturur. Konçertonun ilk dikkat çeken özelliği, obağın neredeyse kesintisiz bir şarkı gibi akmasıdır. Solo çalgı, eserin başından itibaren uzun soluklu bir çizgi kurar. Bu çizgi bazen

bazen pastoral bir huzur taşır, bazen hafifçe kıvrılarak daha hareketli bir karakter kazanır. Strauss burada oboanın parlaklığını abartılı bir virtüozite ile değil, doğal nefesi ve sıcak rengiyle ortaya çıkarır. Eserin bölümleri birbirine kesintisiz bağlanır. Bu akış, müziğe konuşur gibi ilerleyen bir doğallık kazandırır. Özellikle orta bölümde oboanın lirik karakteri belirginleşir. Finalde ise daha hafif, zarif ve neredeyse klasik bir neşe duyulur. Geç dönem Strauss'un bu yapıtında büyük dramatik çatışmalar yerine berraklık, denge ve dinginlik arayışı öne çıkar. Şimdi Richard Strauss'un Re majör oboa konçertosunu dinleyelim. Yapıtı oboist Lothar Koch yorumluyor. Koch'a Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor.

0: Richard Strauss'un Re majör oboe konçertosunu dinledik. Yapıtı oboist Lothar Koch yorumladı. Koch'a Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası eşlik etti. Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, böylelikle programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Burak Tüzün, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ses almada Seval Köksal, ben Haluk Ertem, haftaya aynı gün ve saatte İnsana ilahi bir hediye olan müziğin hikayelerinde buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Maestro'nun günlüğü.

Yorumlar, yorumcular. TRT Radyo 3'te Ahmet Makal'ın hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Yorumlar, Yorumcular programımız başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Yorumlar Yorumcular'ın bugünkü programında İspanyol besteciler Albeniz ve Granados'un eserlerini gitar dünyasının usta sanatçılarından Manuel Barrueco'nun yorumuyla sunuyoruz. 1952 yılında Küba'da doğan, müzik eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlayan Barrueco, birçok önemli yarışmada ödül alarak başladığı parlak uluslararası müzik kariyerini günümüzde de sürdürüyor. Parlak tekniği yanında zarif müzisyenliği, duyarlı ifadesiyle de dikkatleri çeken Barrueco, müzik dünyasının dev firmaları için çok sayıda CD kaydı da gerçekleştirdi. Sanatçının repertuarı da oldukça ilginç. Barrueco, klasik repertuarın dışında diğer müzik türlerine de ulaşıyor ve cazdan popa, neredeyse tür ayrımı yapmaksızın sevdiği tüm müzik parçalarını seslendiriyor, kayda alıyor. Sanatçı bugünkü programımızda iki İspanyol bestecinin, Albeniz ve Granados'un, ülkelerinin adını ve karakterini taşıyan eserlerini seslendirecek. Sevgili dinleyiciler, eserlerini daha çok gitar icralarıyla tanıyıp sevdiğimiz Albeniz'in bu enstrüman için hiç eser bestelememiş olması şaşırtıcıdır. Ama bestecinin eserleri daha sonraki dönemlerde Tárrega gibi besteciler ve Segovia gibi önemli gitarcılar tarafından gitar için

için düzenlenmiş ve bu versiyonlarıyla özgün piyano versiyonlarından daha çok seslendirilmiş ve sevilmişlerdir. Isaac Albeniz 1886 yılında İspanya'nın değişik bölgeleriyle müzikal form ve danslarını yansıtan ve tamamı 8 parçadan oluşan Opus 47 İspanyol Suite'ini bestelemişti. Şimdi bu suite'den 6 parça sunuyoruz. Parçaların başlıkları şöyle: Cuba, Cadiz, Asturias, Granada, Cataluña, Sevilla. Manuel Barrueco kendi gitar düzenlemesiyle seslendiriyor.

0: Gitarcı Manuel Barrueco, Isaac Albeniz'in Opus 47 İspanyol Suite'inden 6 parçayı kendi düzenlemesiyle seslendirdi. Kuba, Cadiz, Asturias, Granada, Catalunya, Sevilla.
1: TRT Radyo 3.
0: Sanatçıyı şimdi de Enrique Granados'un Opus 37 İspanyol danslarında dinliyoruz. Granados toplam 12 parçadan oluşan süiti 1888-1890 yıllarında piyano için bestelemiş. Barrueco dansları kendi düzenlemesiyle ve şu sırayla seslendiriyor. 1, 5, 3, 4 ve 12 numaralı danslar. Parçaların başlıkları şöyle: Menue, Endülüs, Sarabande, Vianesca ve Arabesca.

0: Gitarcı Manuel Barrueco, Enrique Granados'un Opus 37 İspanyol danslarından 1, 5, 3, 4 ve 12 numaralı dansları kendi düzenlemesiyle seslendirdi. Parçaların başlıkları şöyleydi: Menüe, Endülüs, Sarabant, Viyaneska ve Arabeska.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, bugünkü Yorumlar Yorumcular'da gitarcı Manuel Barrueco'yu Albeniz ve Granados'un eserlerinde dinledik. Programı hazırlayan Ahmet Makal, sunan ben Hafize Okan ve teknik yapımda Semahat Şallı, Necmiye Şahin, gelecek Cuma 14-15 saatleri arasında TRT Radyo 3'te tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Müzikle ve sevgiyle kalın.

0: pervane.
1: Merhabalar. Pervane'de bugün saatlerimiz 15'i gösterirken modern şehrin gürültüsünü geride bırakıyor ve dünyanın farklı kıtalarından yükselen sakin akustik şarkılara kulak veriyoruz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır. Teknik yönetmenimiz Türkay Güner'le birlikte sizlerle akustik folk, etnik düzenlemeler ve minimalist aranjmanların öne çıktığı, günün bu saatini eşlik edecek düşük tempolu eserleri dinleyeceğiz. İzlandalı müzisyen Asgeir'in 2014 tarihli In the Silence albümünde yer alan Heart Shaped Box şarkısıyla başlıyoruz. Söz ve bestesi Amerikalı Nirvana grubundan Kurt Cobain'e ait olan ve Asgeir tarafından akustik gitar ve piyano ile kaydedilen ve yeniden yorumlanan eser radyolarınızda.

Sırada Kanadalı folk pop sanatçısı Leif Vollebekin söz ve bestesi kendisine ait olan 2017 çıkışlı Twin Solitude albümünden Elegy var. Sanatçının hiçbir prova yapmadan stüdyoda tek seferde canlı olarak kaydettiği şarkı sizlerle.

İngiliz İtalyan asıllı Pierre Facini söz ve bestesini yazdığı 2016 tarihli I Dreamed an Island albümündeki Uvasso şarkısıyla bizlerle. Fransızca kuş anlamına gelen bu eserde sanatçı Akdeniz havzasının eski yaylı enstrümanlarını modern gitar tınılarıyla bir arada kullanıyor.

Amerikalı folk sanatçısı Alela Dayen'den söz ve bestesi kendisine ait olan 2008 yılına ait To Be Still albümündeki Take Us Back şarkısıyla devam ediyoruz.

Şimdi Brezilyalı Rodrigo Amarante'nin söz ve bestesini tek başına yazdığı Tuyo şarkısı bizlerle olacak. Popüler Narcos dizisinin jenerik müziği olarak tasarlanan bu tekli çalışma, sanatçının annesinin gençliğinde dinlediği eski Latin bolerolarından esinlenerek bestelenmişti.

Yeni Zelandalı bağımsız müzisyen Amelia Murray'in çalışması Phaser Days, 2014 tarihli kendi adına taşıyan Phaser Days EP albümünden Jennifer şarkısıyla karşımızda. Söz ve bestesi Murray'e ait olan parçayı sanatçı kendi odasında tek bir mikrofon ve eski bir elektro gitarla kaydetmişti.

Amerikalı şarkı yazarı Sam Beam'in çalışması Iron and Wine'ın 2004 tarihli Our Endless Number Days albümünden Naked As We Came ile devam ediyoruz. Söz ve bestesi Beam'e ait olan parça, iki akustik gitarın birbirini takip eden döngüsel ritim üzerine kurulu.

Yeşil Burun Adaları'ndan Mayra Andrade 2019 tarihli Manga albümünde yer alan Afetu şarkısıyla stüdyomuzda. Söz ve bestesi Portekizli müzisyen Sara Tavares ile ortak yazılan eserde Batı Afrika ritimleri yumuşak bir caz vokali eşliğinde icra ediliyor.

Cezayir asıllı sanatçı Suat Massi'nin söz ve bestesini yazdığı 2003 tarihli The Heart Broken albümünden Le Bien et Le Mal şarkısı bizlerle olacak. Fransızca iyi ve kötü anlamına gelen eserde geleneksel Kuzey Afrika ut tınıları ile Batı müziğinin sakin akustik gitarları bir arada.

Sırada Gambiyalı müzisyen Sonar Jabarte'in 2011 tarihli Fasiye albümünden ardı ardına dinleyeceğimiz Mama Musso ve Jorabi parçaları var. Batı Afrika geleneklerinde kora enstrümanını profesyonel olarak çalan ilk kadın sanatçı olan Jabarte, söz ve bestesi kendisine ait olan ve büyük annesine ithaf ettiği Mama Musso'nun ardından sözü ve bestesi geleneksel Afrika halk ozanlarına ait olan aşk şarkısı Jorabi'yi seslendiriyor.

Cezayir Berberi Müziği'nin simge ismi idir. 1976 tarihli aynı adlı albüme adını veren Avava Inuva şarkısıyla bizlerle. Bestesi İdir'e, sözleri Muhammed Ben Hanafi'ye ait olan bu Kuzey Afrika ninnisi, kabile dilinde yazılmış, dünya çapında liste başarısı yakalayan ilk Berberi şarkısı.

İngiliz şarkı yazarı Ben Howard söz ve bestesini yazdığı 2018 tarihli Noonday Dream albümünden Towing the Line şarkısıyla bizlerle.

Arjantin kökenli İsveç doğumlu indie folk sanatçısı José González, 2003 tarihli Veneer albümünden Heartbeat şarkısıyla stüdyomuzda. İsveçli elektronik müzik ikilisi The Knife'a ait olan bu şarkı, González'in tek bir klasik gitar eşliğindeki yorumuyla bizimle.

Programımızın finalini Amerikalı indie rock topluluğu Devix'in 2006 tarihli Push the Heart albümünde yer alan, söz ve bestesi Sarah Love ve Dustin O'Halloran'a ait olan Salty Seas parçasıyla yapıyoruz. Pervanede bugün modern dünyanın gürültüsünü geride bıraktık, dünyanın farklı kıtalarından yükselen sakin ve duru akustik şarkılara kulak verdik. Coğrafyalar değişse de müziğin ruha verdiği dinginliğin ortak dilini hissettik. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Türkay Güner'le birlikte hepinize huzurlu ve sakin bir gün diliyoruz. Haftaya aynı saatte yeni bir temada buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Pervane. Kiminin bestecilik macerası 7 yaşındayken bir menü ile başladı. Kimi 14 yaşında annesi için bir vals yazdı. Kimi çocuklar çalsın ve söylesin diye besteledi. Klasik müzik bestecilerini bir de çocukken veya çocuklar için yazdığı eserlerle tanıyalım mı? İlhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Opus 1 her cumartesi 11.15'te TRT Radyo 3'te.

0: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Günün atmosferine müziğin zarif dokunuşlarıyla eşlik eden programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik melodilerden modern yorumlara uzanan keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazırız. Atmosferin ilk eseri Umud'un ağır başlı sesiyle açılıyor. A Change Is Gonna Come, Sam Cooke'un hafızalara kazınan en güçlü eserlerinden biri. Değişime, direnme gücünü ve daha iyi bir geleceğe duyulan inancı taşıyan bu eser, yıllar içinde insanın içinde susmadan büyüyen bir umut cümlesine dönüşür. Kevin Olusoğlu bu özel düzenlemede eseri cellonun derin ve yalın sesiyle yeniden yorumluyor. Şimdi bu özel yorumla atmosfer başlıyor.

Sam Cooke'un A Change Is Gonna Come adlı eserini Kevin Olusoğlan'ın çello yorumu ve düzenlemesiyle dinledik. Açılışta tek bir çellonun taşıdığı umut cümlesi, şimdi 12 çellonun zarif birlikteliğinde çoğalıyor. Cœur est-il de nos amours, Chartres'in Fransız müziği hafızasında özel yer edinen eserlerinden biri. Geçmiş aşklardan, eski günlerden ve geride kalan hatıralardan söz eden bu eser, nostaljiyi ağırlaştırmadan zarif bir iç ses gibi duyurur. Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 12 çelisti, eseri çelloların derin ve zarif tanısıyla bambaşka bir renge taşıyor. Dinliyoruz.

Charles Trenet'in Körestil Dönöz Amur adlı eserini David Reniker düzenlemesiyle Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 12 çelistinin yorumundan dinledik. Fransız hatırasının zarif iç sesinden sonra bu kez Dvorak'ın doğayla soluk alan, dansa yakın ve aydınlık dünyasına geçiyoruz. Antonin Dvorak'ın Opus 88, 8 numaralı Sol Majör Senfonisi, bestecinin Bohemia'da geçirdiği üretken ve huzurlu günlerin izini taşır. Allegretto Grazioso Molto Vivace tempolu 3. bölüm, zarif bir dans duygusuyla başlar, kısa sürede daha canlı ve parlak bir akışa yönelir. Bu renkli bölümü Rafael Kubelik yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

Antonin Dvorak'ın Opus 88 8 numaralı sol majör senfonisinin Allegretto Grazioso Molto Vivace tempolu 3. bölümünü Rafael Kubelik yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası yorumuyla dinledik. Una Mattina adını bir sabahtan alır ve yalnızca günün başlangıcını değil, insanın içinde

sessizce açılan yeni bir alanı da duyurur. Ludovico Einaudi, piyanonun yalın diliyle zamanı yavaşlatır. Dinleyeceğimiz canlı yorum, Semerkant'ta Registan Meydanı'nın tarihi atmosferiyle buluşur, notalar, taşın ve zamanın hafızası içinde daha geniş bir anlam kazanır. Şimdi bu sade ve etkileyici piyano anlatımı, atmosferin akışında sessizce derinleşen bir nefes bırakıyor. Dinliyoruz.

Ludovico Einaudi'nin Una Mattina adlı eserini sanatçının piyano yorumuyla dinledik. Atmosfer şimdi Brahms'ın kalbe daha yakın duran dünyasına yöneliyor. Johannes Brahms'ın Opus 93 numaralı Fa majör senfonisinin Poco Allegretto tempolu 3. bölümü, büyük sözler söylemeden derin iz bırakan eserlerden biri. Melodi ağırlaşmadan hüzünlenir, zarafetini sakince korur ve dinleyeni içten bir hatırlayışın içine davet eder. Bu duygulu bölümü Arnold Katz yönetimindeki Novosibirsk Senfoni Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

Johannes Brahms'ın Opus 90, 3 numaralı Fa majör senfonisinin Poco Allegretto tempolu 3. bölümünü Arnold Katz yönetimindeki Novosibirsk Senfoni Orkestrası yorumuyla dinledik. Alan Menken ve Glenn Taylor bestesi I See the Light, aşkın ve umudun en saf hali. Disney'in Tangled filminde Rapunzel'in özgürlüğe ve gerçek aşka ilk adım attığı büyülü sahne bu eserle ölümsüzleşiyor. Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Şefseli Herbert yönetiminde eseri müzikal bir şölen gibi büyütüyor. Dinliyoruz.

Alan Menken ve Glenn Staller bestesi I See the Light adlı eseri Şefseli Herbert yönetimindeki Kraliyet Filarmoni Orkestrası yorumuyla dinledik. Hector Berlioz'un Opus 14 Fantastik Senfonisi'nin ikinci bölümü Unbal Vals var sırada. 1830 yılında bestelenen bu eser, Berlioz'un kendi hayatından esinlenerek yazdığı bir hikayeyi anlatır. Unbal bölümü dinleyicileri hareketli ve zarif bir balo sahnesine götürüyor. Burada Berlioz'un hayalindeki kahraman, sevdiği kadını kalabalık bir balo salonunda görür ve onunla dans etme arzusunu hisseder. Bestecinin hayaline eşlik etmek üzere eseri Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

Rock tarihinin en özgün eserlerinden biri orkestranın renkleriyle yeniden doğuyor. Freddie Mercury 1975'te yazdığı Bohemian Rhapsody ile müzikte sınırları yıkan bir anlatı kuruyor. Opera, balat ve rock öğelerini tek bir yapıda buluşturan eser yıllar boyunca Queen'in imzası oluyor. Ingo Lewis tarafından orkestra için düzenlenen bu versiyonda Batı Alman Radyo ve Orkestrası Şef Eckehard Steyer yönetiminde esere bambaşka bir boyut kazandırıyor. Müziğin dramatik akışı orkestranın geniş renk paletiyle buluşuyor. Şimdi Bohemian Rhapsody'nin klasikleşmiş hikayesini orkestranın sesinden duyuyoruz.

radyo evi orkestrası yorumuyla dinledik. Atmosferde şimdi sahne duygusu yüksek, güçlü ve geniş bir orkestral renge geçiyoruz. Who's Afraid of Little Old Me başlığından itibaren kararlı ve dikkat çekici bir ifade taşır. Louis Eşli eseri epik orkestranın geniş ses dünyasıyla yorumlar, müzik adım adım büyüyen etkisiyle dinleyeni güçlü bir anlatının içine çeker. Bu çarpıcı orkestral yorum sizlerle.

Who's Afraid of Little Old Me adlı eseri Louis Eşli yorumundan Epic Orkestra düzenlemesiyle dinledik. Atmosferin son sayfası Elgar'ın ölçülü inceliği ve Shin Giwon'un zarif piyano yorumu eşliğinde kapanıyor. Edward Elgar'ın Opus 12 Salut Amour adlı eseri, bestecinin nişanlısı Caroline Alice Roberts'a armağan ettiği özel bir aşk sayfası. İnceliğini yüksek bir duygudan değil, sade, ölçülü ve içten bir yakınlıktan alıyor. Shin Giwon'un bu zarif piyano yorumuyla sözsüz ifadenin derin yankısı sizlerle.

Edward Elgar'ın Opus 12 Salute d'Amour adlı eserini Shin Gyu-woo'nun piyano yorumuyla dinledik. Müziğin büyülü dünyasında birlikte yaptığımız bir yolculuğun daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Kulaklarınızda yankılanan notalar ruhunuza dokunduysa ne mutlu bize. Bir sonraki buluşmamıza kadar müziğin tınılarının hayatınıza eşlik etmesi dileklerimizle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür'le birlikte haftaya tekrar aynı saatte atmosferde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatçılara müjde verdiği reskont kredisinin günlük limitinin 5 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan, 2025 yılında mal ve hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Tim, 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde hitap etti. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde orman yangını çıktı. Bigadiç, Yeniköy mahallesinde tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede karadan ve havadan müdahale başlattı. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 çalışanın hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. Aralarında görevden uzaklaştırılan Dilovası Belediye Başkan Yardımcısının da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Sapanca'da düzenlenecek. Kamp için tüm hazırlıklar tamamlandı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp

Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampın açılışında tarihi bir konuşma yapacağını belirtti. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da yeni bir şarkının kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenleniyor. Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajı okundu. Bakan Güler mesajında Kara Kuvvetleri'nin Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getireceğine yürekten inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi. Silahların bırakılmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında da sona yaklaşıldığını açıkladı. Ağrı'da yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar çıktı. Tutuklu olan amca Yusuf Aydemir, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanıksa beraat etti. İstanbul Fatih'te bir otelde zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik aileyle ilgili davanın ikinci duruşması görülüyor. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarını istedi. İstanbul Güngören'de çıkan kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları ile ilgili ikisi tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme 3 sanık hakkında hapis cezası verilmesine hükmetti. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin son yolculuğuna uğurlandı. Şehidimiz Kenan Şahin'in naaşı

cenaze namazının ardından Mersin'de toprağa verildi. İsrail ateşkese rağmen Gazze'de katliamı sürdürüyor. Ateşkesin ilan edildiği tarihten bu yana 260 çocuğun öldürüldüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF çocukların savaş meydanında değil evlerinde öldürüldüğünü belirterek tepki gösterdi. İsrail işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de zulmü sürdürüyor. Venezuela'da dün meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son açıklanan verilere göre en az 235 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye yardım eli uzanıyor. Arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Yarın da 20 kişiden oluşan bir ekibin bölgeye hareket etmesi planlanıyor. Haberleri sunduk.

Radyo 3. İleri frekans. İleri frekanstan tüm metal müzik tutkunlarına merhaba. Bugünkü programımızda cent sahnesine estetik ve duygusal bir derinlik katmış olan İngiliz grup Wailers Ablaze ile beraberiz. Topluluğun Boneless ve Render albümleri müzik otoriteleri tarafından birer başyapıt olarak kabul edilse de ticari anlamda sahnenin devleri olan Periphery ve Animals as Leaders kadar büyük kitlelere ulaşamadılar. Niş bir kesim tarafından değer gören grubun kendi müzikal tarzını uyarlayarak 2017 yılında yayınladığı Rag & Bone Man cover'ı Human'la TRT Radyo Frekanslarındaki yolculuğumuz başlıyor.

Grubun kurulduğu ilk dönemde vokalde Adam Leonard yer alıyordu. Son resmi çalışmaları olan ve 2015'te yayınlanan Keen'in ardından 2016'da gruba vokalist olarak Phil Owen katıldı. Owen'ın melodik ve yüksek perdeli vokali grubun sound'unu tamamen değiştirmiş ve geniş kitlelerce tanınmalarını sağlayan EP'leri Insularity'yi bir dönüm noktası haline getirmiştir. Bu kayıttan dinleyicimiz Resolution ve Legacy şimdi ileri frekansta.

Sırada melodik yapısı ve sert riffleriyle dikkat çeken ve grubun ilk stüdyo albümünün habercisi olan 2018 çıkışlı Paradox yer alıyor.

2018 tarihinde yayımlanan ilk albümleri Boundless dönemin en başarılı çalışmalarından biri oldu ve büyük övgü topladı. Bu albümden ilk olarak klavye dokunuşlarıyla derinleşen Lumen, hemen ardından o dinginliği yırtıcı rifflere bölen Evade bizlerle.

Ünlü prodüktör James Wisner'ın imzasını taşıyan ve dinamik rifflerle şekillenen The Convincer şimdi ileri frekansta.

İlk albümün yakaladığı ivmeyi kaybetmek istemeyen Wales Applies, kadro değişikliklerine rağmen hızla stüdyoya dönerek Temmuz 2019'da ikinci albümleri Render yayımladı. Bu albümden grubun müzikal sınırlarını ne kadar genişlettiğini kanıtlayan iki çok özel şarkıyı arka arkaya dinleteceğiz. Neon Dreaming ve Elevation, TRT Radyo 3'te sizlerle.

Venus Applies yakın zamanda 5 milyon dinlenme barajını aşarak kendi janrında önemli bir kitleye ulaştı. Ancak ikinci albümünün ardından grup üyeleri farklı alanlara yöneldi ve topluluk belirsiz bir duraklama sürecine girdi. İleri frekansta grupla çıktığımız bu melodik yolculuğun sonuna geldik. Amerikalı müzisyen Dravesif'in konuk olduğu Frequency adlı parçayla yayınımızı noktalayacağız. Programımızı hazırlayan Arzu Şeran, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Kerem Demircioğlu. Hepinize müzik dolu keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta haftanın son buluşmasında zamanın kapılarını aralıyor. 70, 80 ve 90'lı yıllara uzanıyoruz. Plakların çıtırtısından kasetlerin o tanıdık sesine, CD'lere, disco ışıklarından Walkman'lere anılar canlanıyor. Saat 19'a dek. Açılışta vokal grubu The Three Degrees, Sheila Ferguson, Valerie Holiday ve Fayette Pinkney. 1974 yılında Billboard'un 100 plaklık 45'likler listesinin 2 numarasında When Will I See You Again?

1974 yılında Billboard listelerinde 2 numarada The Three Degrees ve When Will I See You Again dinledik. Dinlerken de acaba 1 numarada kim vardı diye düşündüysek cevap Kung Fu Fighting ve Carl Douglas olacaktı. Pop the Rock nostalji turuna 1977 yılında devam ediyor. Kariyerinde eşi Chris Christopherson

Jefferson'la kazandığı iki Grammy ödülü bulunan Rita Coolidge. Radyolarınızda Jackie Wilson cover'ı 1 numara 45'lik Higher and Higher. Az sonra sürpriz bir şarkı burada olacak ama önce Rita Coolidge.

Porto Rico asıllı perküsyoncu Ray Bredo'yla 1979 yılındaydık. Stevie Wonder klasiği Pastime Paradise'ı Latin Jazz esanslı cover versiyonuyla sunduk sizlere. Takvimler hala 1979 yılında. İtalyan prodüktör Celso Valli projesi Azzotto ve San Salvador. Pop durak nostalji turundasınız.

Jamaika'dan yükselen bir ses yıllar geçse de dünyayı aynı ritimle bir araya getirmeye devam ediyor. Reggae müziğin efsanevi yıldızı Bob Marley sadece şarkılar yapan bir sanatçı değil, umudun ve pozitif enerjinin sembolüydü. 1981 yılında henüz 36 yaşında hayata veda etmesine rağmen müziğindeki sıcaklık onu hala unutulmaz kılıyor. Şimdi The Wailers'la birlikte Could You Be Loved?

Pop durak nostalji turunda ritmi biraz düşürüyor ve 1981 yılına ulaşıyoruz. Müzik dünyasının 2024'te kaybettiği besteci ve prodüktör Quincy Jones, 70 yıllık kariyerinde kazandığı 28 Grammy ödülü var. Bugün için Billboard R&B ve Hip Hop listesinde bir numaraya ulaşan The Dude

ve James Ingram'ın ardından anıları tazelemeye 1982 yılında devam ettik. Sözlerinde Barry, Robin ve Morris Gibb imzası olan klasik Heartbreaker dinledik. Radyolarınızda R&B efsanesi Dionne Warwick vardı. Takvimler artık 1984 yılında. Stephen Luscombe, Neil Arthur ikilisi Blancmange. Orijinali 1982 yılından ABBA cover'ı The Day Before You Came. Pop Durak, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından nostalji turuyla saat 19'a dek sizlerle.

Blancmange Abba ruhunu tekrar canlandırırken yazı kariyerli Alison Moye 1984 Kasım'ında çıkacak ilk solo albümü Elf için son hazırlıkları yapıyordu. Ülkesi İngiltere'de beklendiği gibi bir numara olacak albümden 3. 45'lik Invisible.

Alison Moye solo kariyerinde mutlu günler yaşarken karşısına 80'li yılların ortalarında listeleri kaplayan Italo disco akımını benimseyen grup ve şarkıcılar çıkacaktı. Tıpkı İtalyan müzik projesi Baltimora gibi. 1985 yılında Avrupa ortak listesinin bir numarası Tarzan Boy.

1989 yazında yayınlanan Methods of Silence albümünden Love is a Shield, Alman synthpop grubu Camouflage pop duraktaydı. Son dakikalara yaklaşırken Almanya'dan İsveç'e uzanıyoruz. 90'lar efsanesi Ace of Base, gizemli havası ve akıldan çıkmayan ritmiyle zamana meydan okuyan All That She Wants.

1994 yılında reggae müzik yapan İngiliz şarkıcı Patrick Murray veya tanıdığımız adıyla Pato Banton, ülkesinde bir numarada UB40 üyeleri Ali ve Robin Campbell destekli The Equals cover'ı Baby Come Back.

Pop Durak'ta Nostalji Turu finali 1995 yılında. Michael Roberts projesi The Michael Flowers Pops. İngiltere'de 2, İskoçya'da 1 numarada Oasis cover'ı Wonderwall.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi saat 18'de bu kez yeni şarkılarla Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Caz Kulübü.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyicileri. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından bizi dinleyen tüm müzikseverlere mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Bu hafta programımızda Philip Lem Trio'nun son albümü Echo the Sun'dan seçtiklerimize kulak vereceğiz. Philip Lem Trio, Hollandalı davulcu ve besteci Philip Lem tarafından kurulan modern bir caz üçlüsüdür. Grup 2011 yılında New York'ta Manhattan School of Music çevresinde bir araya geldi. Üçlü özellikle çağdaş piyano trio geleneğini progressive rock, klasik müzik ve modern Avrupa cazı ile birleştiren yaklaşımıyla dikkat çeker. Grubun çekirdek kadrosu uzun yıllar boyunca Philip Lem davul, Angelo Di Loreto piyano, Jeff Koh kontrbas şeklindeydi. Ancak daha sonraki dönemde bazı konserlerde piyanoda Şarik Hasan ve başka müzisyenler de yer aldı. Günümüze kadar toplam 4 albüm gerçekleştiren üçlünün son albümü Echo the Sun'ı dinlemeye Echo the Sun 1855

Philip Lam 1985 yılında Hollanda'da doğdu. Müziğe 16 yaşında başladı. 19 yaşında Amsterdam Konservatuvarı'na kabul edildi. Öğrencilik yıllarında Hollandalı caz trompetçisi Saskia Laro ile uluslararası turnelere çıktı. Ayrıca kendi grubu Vazabe'yi kurdu. 2011 yılında burs kazanarak New York'a taşındı ve Manhattan Müzik Okulu'nda ünlü davul eğitmeni John Riley ile çalıştı. 2013 yılında yüksek lisans derecesini aldı ve bu okulda caz davulu alanında master yapan ilk Hollandalı davulcu oldu. New York yıllarında piyanist Angelo Di Loreto ve basçı Jeff Koch ile tanışarak Philip Lam Trio'yu kurdu. Grup kısa sürede modern caz sahnesinde dikkat çekmeye başladı. Üçlü 2015 yılında International B-Jazz Competition yarışmasını kazandı. Bu başarı grubun Avrupa ve Amerika turnelerinin hızlanmasını sağladı. Şimdi üçlünün 2025 yılına ait Echo the Sun albümünü dinlemeye Melancholy Here, Brincado con Teo ve Confluence adlı bestelerle devam ediyoruz.

Değerli radyo iş dinleyicileri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olabilmek dileğiyle TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Hamdi Ünlü, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız ile birlikte hepinize sağlık ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 2008-2009 konser sezonunda 20 Mart 2009 Cuma akşamı verdiği konserin tekrar yayınını sunuyoruz.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bu akşam Şef Rauf Abdullayev, solistler, klarnet sanatçısı Orçun Civelek, viola sanatçısı Murat Çangal ve kontrbas sanatçısı Mehmet Sönmez. Konsertmeister ise Tuğba Tamer. Keyifli bir konser olması dileğimizle aktaralım bilgileri size. Sevgili dinleyenler, ilk bölümde Ludwig van Beethoven'ın Egmont Uvertürünü dinleyeceksiniz. Ardından Max Bruch'un klarnet ve viola için konçertosunu dinleyeceksiniz. Opus 88 klarnet ve viola için konçertonun bölümleri Andante con moto, Allegro moderato, Allegro molto. Solistler Orçun Civelek ve Murat Çangal. Ardından Sergei Kosovetski'nin kontrbas konçertosunu dinleyeceksiniz. Allegro, Andante, Allegro bölümleriyle. Solist Mehmet Sönmez. Ardından Çaykovski'nin önemli bir eseri buluşacak sizinle. Dante'ye dayalı orkestra fantazisi Francesca da Rimini. Gelelim bu akşamın şefiyle ilgili bilgileri. Azerbaycan'ın Bakü kentinde doğdu Rauf Abdullayev. 6 yaşında müzik okuluna başladı. 16 yaşında girdiği Bakü Konservatuarı piyano bölümünden 1959 yılında mezun oldu. Bir yıl piyano öğretmenliği yaptı. 1960'ta St. Petersburg Konservatuarı Orkestra Şefliği bölümüne girdi. 1965 yılında okulu bitirdikten sonra Bakü Devlet Opera ve Balesi'nde şeflik görevine başladı. 1968'den 1984 yılına kadar Bakü Devlet Opera ve Balesi'nin genel müzik direktörlüğünü sürdürdü. 1969'da aynı toplulukla Paris, Lüksemburg ve Monte Carlo'da turnelere katıldı. Bakü Devlet Konservatuarı profesörlerinden olan Abdullayev, 1984 yılından bu yana Bakü Devlet Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü olarak çalışmakta. Ayrıca Azerbaycan devlet sanatçısı da olan Rauf Abdullayev, Ensemble Solistleri Orkestrası ile Amerika, İngiltere, Almanya ve Azerbaycan Orkestrası ile Fransa, Almanya, Rusya'da konserler verdi. Şef 1991-1997 yılları arasında

Ankara Devlet Opera Balesi'nde genel müzik direktörlüğü yaptı. Gelelim solistlerimize. Orçun Civelek 1979 yılında Ankara'da doğdu. Küçük yaşta babası Bülent Civelek de klarnet çalışmalarına başladı. İlk konserini 8 yaşında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile verdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'na girdi. Aykut Doğansoy ile klarnet ve oda müziği öğrenimi gördü. Murat Cangal Eskişehir'de doğdu. 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 yılında Almanya'da düzenlenen Gençlik Orkestrası'na katıldı. 1989, 1990, 1991 yıllarında Akdeniz Gençler Orkestrası sınavlarını kazanarak Avrupa turnelerine katıldı. Aynı yıl Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sınavını kazandı. Solistlerimizle ilgili bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. İlk bölümün solistleri biraz önce de söylediğimiz gibi klarnet sanatçısı Orçun Civelek ve viyola sanatçısı Murat Cangal. Bilgileri aktarmadan önce programla ilgili notları biraz daha ayrıntılandıralım. Faruk Güvenç, Ludwig van Beethoven'ın Egmont Uvertürü hakkında şunları söylüyor. Beethoven'ın bir yıl içinde tamamladığı ve ilk seslendirilişi 24 Mayıs 1810'da yapılan Egmont müziği bir uvertür ve 9 parçadan oluşur. Uvertür bir senfonik şiir gibi dramın bütün konusunu canlandırdığı için Goethe'nin tragediyasını özetlemekte yarar görüyoruz. 16. yüzyılda Hollanda İspanyol işgali altındadır ve ezilen halkın acımasız diktatör Alba'ya karşı tek umudu Kont Lamoral von Egmont'tur. Bağımsızlık Savaşı'nın önderi olan Egmont'un düşmanlar tarafından boynu vurulur ama Hollandalılar er geç özgürlüklerine kavuşacaktır. Uvertür'ün en başındaki dramatik giriş İspanyolların çizmesi altında ezilen Hollanda'yı canlandırır. Ondan sonraki çabuk bölümse özgürlük düşüncesinin uyanışı ve Bağımsızlık Savaşı'nın patlayışıdır. Egmont'un boynunun vuruluşunu kemanlar canlandırır. Bir anlık susmadan sonra dua gibi kısa bir koral işitilir. Egmont'un ölümüyle Bağımsızlık Savaşı ve zafer önlenemeyecektir. Zafer Senfonisi ile Uvertür sona erer. Şefimiz geldi, yerini aldı. Biz hepinize keyifli müzik dinliyoruz. Diyoruz.

Sevgili dinleyenler, Opus 84 Egmont Uvertürünü dinlediniz. Ludwig van Beethoven'ın Şef Rauf Abdullayev yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Konzertmeister'de Tuğba Tamer. Birazdan solistler yerlerini alacaklar ve Max Bruch'un klarnet ve viola için konçertosunu dinleyeceksiniz. Türkiye'de ilk seslendirilişi 1 Nisan 1988 yılında olmuş. Şef Carsten Andersen yönetiminde sevgili dinleyenler. Ayhan Erman eserle ilgili olarak şunları söylüyor. 1838-1920 yılları arasında yaşamış olan besteci Max Bruch, 3 opera, 3 senfoni, 20'den fazla solo çalgı için eser, üçlü, dörtlü gibi oda müziği eserleri ve koro parçaları olmak üzere daha birçok değişik türde eser yazmıştır. Fakat ülkemizde besteci yalnız sol minör 1. keman konçertosuyla tanınır. Orijinal şekli 2 klarnet için olan konçertoyu Bruch 1861 yılında yazmış olup klarneti en yakın renkte olan yaylı çalgılardan violayla seslendirilmektedir. Evet, Ayhan Erman program notunda böyle söylüyor. Solistler birazdan yerini alacak, sahne onlar için hazırlandı. Orçun Civelek'le ilgili bilgileri aktarmıştık size. 3 yıl Hacettepe Senfoni Orkestrası'nda solist ve solo klarnetçiliği yaptığını söylemiştik. Yunanistan ve yurt içi turnelerinde görev almıştı. Murat Cangal da çok başarılı bir isim. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda da master yapmış bir isim ve yurt içi ve yurt dışı turneleriyle başarı kazanmış bu iki ismi şimdi sizinle baş başa bırakıyoruz.

Max Bruch'un Opus 88 klarnet ve viola için konçertosunu dinlediniz. Şef Rauf Abdullayev yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası seslendirdi. Solistler klarnet sanatçısı Orçun Civelek ve viola sanatçısı Murat Cangal'dı sevgili dinleyenler. Şef Rauf Abdullayev yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası programının ikinci bölümüne başlamak üzere Konzertmeister'de Tuğba Tamer. İkinci bölümde ilk olarak Sergei Kosevitski'nin Opus 3 Kontrbas Konçertosunu dinleyeceksiniz. Allegro Andante Allegro bölümlerinden oluşuyor. Solist Mehmet Sönmez. Sergei Kosevitski ile ilgili bilgiler aktaralım size. 1908'de Berlin'de orkestra şefi olarak ortaya çıktı ve Moskova'ya gitti. Paris'te ve son olarak Amerika'da Boston Senfoni Orkestrası şefliğini yaptı. 20. yüzyıla girmeden bir kontrbas virtüözü olarak isim yapmıştı. Bestecinin bu tek konçertosu ilk kez 25 Şubat 1905'te Moskova'da solist olarak bestecinin katıldığı bir konserde seslendirildi. Bestecinin güçlü form yapısı solo partide açıkça görülür. 3 bölümlü eserde başlangıç motifi sadece birinci bölümün diğer temalarını hazırlamakla kalmaz, ikinci bölümde ve son bölümde bile esere egemen olur, diyor Tahir Sümer. Solist Mehmet Sönmez de çok başarılı bir isim sevgili dinleyenler. 2000 yılında Ankara Devlet Konservatuarı kontrbas bölümünden pek iyi derece alarak birincilikle mezun olan sanatçı ilk müzik öğrenimine 4 yaşında babası Ünal Sönmez gözetiminde kanunla başlamıştır. Orkestra eşliğinde ilk solo konserini verdiği 1995 yılından beri birçok çalışmaya, birçok başarıya imza atmış, Fransa'da bulunan Akdeniz Gençlik Orkestrası'na davet edilmiş ve bu orkestranın kontrbas grup şefliğini de üstlenmiştir. Jean-Marc Rollez'de ustalık çalışmaları da yapan sanatçı şu anda sahnedeki yerini aldı, dinleyiciyi selamlıyor ve biz sizi yine müzikle baş başa bırakıyoruz.

Sergei Kosevitski'nin kontrbas ve orkestra için konçertosunu dinlediniz sevgili dinleyenler. Solist Mehmet Sönmez, kontrbas sanatçısı solist Mehmet Sönmez bir kez daha sahneye geldi, çiçeğini alıyor. Bu arada onun Anadolu Kontrbas Dörtlüsü ile birlikte davet edildiği Neerpert 47. Avrupa Müzik Festivali'nde Oda Müziği yarışmasına takdire değer bir başarı göstererek 103 grup arasından aldığı birincilik ödülünü de hatırlatalım. Summa Cum Laude madalyasının da sahibi aynı zamanda. Çok sayıda konser verdi yurt dışında da. Etkin bir şekilde orkestra, solo, oda müziği ve destel çalışmaları yapmakta. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na 2005 yılında üye olmuş. Bugün Çaykovski'nin Dante'ye dayalı orkestra fantezisini de dinleyeceksiniz. Opus 32 Francesca da Rimini adlı eserini dinleyeceksiniz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan ama alkışlar dinmedi Mehmet Sönmez için. O da bir kez daha yerini alıyor kontrbasıyla birlikte.

Dinleyicilerin isteği üzerine bir kez daha Mehmet Sönmez'i dinlediniz sevgili dinleyenler. Tchaikovsky'nin Opus 32 Francesca da Rimini Dante'ye dayalı orkestra fantezisine geldi sırada. Türkiye ilk seslendirilişi 8 Şubat 1958 Robert Lawrence yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi. Ravenna Bey'i politik nedenlerle kızı Francesca'yı 1275 yılında Rimini Bey'ine verir. Oysa Francesca, Rimini Bey'inin kardeşi Paolo'yu sevmektedir. Kıskanç koca 1284 yılında Francesca ile Paolo'yu öldürür. Bu olay pek çok yazara, bu arada Dante'ye de konu olmuştur. Tanrısal Komedya'nın Inferno bölümünde Dante, cehenneminin ikinci katında Francesca'ya rastlar. Tchaikovsky 1876 yılında Lyon'dan Beyrut'a geçmiş ve orada Wagner'in Nibelungenlerin Yüzüğü adlı dört müzikli dramını izleme fırsatını bulmuştur. Bu yolculuğu sırasında Dante'nin Tanrısal Komedyasını da okur. Özellikle Francesca'nın öyküsü ilgisini çeker ve Tchaikovsky önce bu konuyu opera olarak işlemeyi tasarlar. Daha sonra senfonik bir yapıtta karar kılan besteci çok kısa bir zamanda 1876 Kasım'ında tamamlar eseri. Francesca da Rimini ilk defa 9 Mart 1877 tarihinde Moskova'da seslendirilir. Sevgili dinleyenler, olup bitenleri daha iyi izlemek isteyen dinleyicilerimiz için basit bir form şeması çıkarıyoruz demiş Faruk Güvenç. O şema şöyle: girişte Dante cehennemin ikinci katında, sonra ruhların işkence sahnesi, Francesca'nın yakarışı, Francesca ile Paolo'nun aşkı, Francesca'nın yakarışı ve ruhların işkence sahnesi. Bir klarnet solosuyla başlayacak orta bölüm karşımıza yakaran şarkılarıyla Francesca çıkacak burada. Orta bölümde üçe ayrılıyor. Francesca'nın yakarışlarından sonra Francesca ile Paolo'nun dünyasal mutluluklarını tadar gibi olacağız. Francesca'nın yakarışı tekrar duyulacak ve büyük bir yükselişten sonra Dante'nin üzüntüsüyle yere yıkılışına tanık olacağız. Ondan sonra ruhların işkence sahnesi yinelenecek ve eser timpani ile davulun gök gürültüleri arasında, orkestranın çığlıkları ve sert vuruşları arasında sona erer. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeniden sahnenin düzenlenmesiyle yerini aldı. Şef Rauf Abdullayev de geldi ve Tchaikovsky'nin bu güzel eserini dinlemeye başlayabiliriz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Çaykovski'nin Opus 32, Francesca da Rimini, Dante'ye dayalı orkestra fantezisini dinlediniz. Şef Rauf Abdullayev yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası seslendirdi. Bu gecenin solistleri klarnet sanatçısı Orçun Civelek, viola sanatçısı Murat Çangal ve kontrbas sanatçısı Mehmet Sönmez'di. Konsertmeister Tuğba Tamer'di bu gece. Yeniden görüşmek dileğiyle ayrılıyoruz sizden. Müzikli günler dileğimizi de unutmayarak. Hoşçakalın.

Küçük konser başlıyor. Programımızda yer alan ilk eser, Ludwig van Beethoven'ın 19 sayılı üflemeli sazlar için mi bemol majör beşlisi. Cenova Oda Orkestrası seslendiriyor.

Ludwig van Beethoven'ın 19 sayılı üflemeli sazlar için mi bemol majör beşlisini Cenova Oda Orkestrası seslendirdi. Luigi Boccherini'nin 446 sayılı mi majör gitar ve yaylı sazlar için beşlisini gitarist Eros Rosselli ve La Magnifica Comunita Oda Müziği topluluğundan dinliyoruz.

Luigi Boccherini'nin 446 sayılı mi majör gitar ve yaylı sazlar için beşlisini, gitarist Eros Roselli ve La Magnifica Comunità Oda Müziği topluluğundan dinledik. Sıradaki eser Franz Lehár'a ait. Bestecinin Opus 79 orkestra için valsini Mihail Dietrich yönetimindeki Slovakya Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Franz Lehár'ın Opus 79 orkestra için valsini dinlediniz. Mihail Dittrich yönetimindeki Slovakya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Küçük konser sona erdi.

Saat 22. Haberler. İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatçılara müjde vererek reeskont kredisinin günlük limitinin 5 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan, 2025 yılında mal ve hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları ödül töreninde konuştu. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin tarihi bir zirve olacağını, hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Savunma sanayi artık NATO toplantılarında en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konudur diyerek, zirvede savunma sanayine ilişkin özel bir gündem olacağını belirtti. Fidan, Kanadalı mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısında konuştu. Ankara'da NATO zirvesi kapsamında 56 bin polis ve jandarma görev alacak. Şehirdeki gelişmeler 6 bin güvenlik kamerasıyla an be an takip edilecek, trafik ve asayiş denetimleri sıkılaştırılacak. Ankara'daki açık ve kapalı yollar, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita uygulamasından görüntülenebiliyor. ABD-İran mutabakatının ardından Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. Umman açıklarında bir kargo gemisi saldırıya uğradı. Birleşmiş Milletler Hürmüz'deki gemilerin tahliye sürecini geçici olarak durdurdu. Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş girişiminde bulunan 3 yabancı tankerin devrim muhafızlarının uyarısının ardından geri döndüğü duyuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gemilerle ilgili bilgi verdi. Bugün itibarıyla bölgede bekleyen Türk gemilerinin tamamının emniyetle çıktığını, toplam 15 Türk gemisinin güvenli şekilde bölgeden ayrıldığını kaydetti. Lübnan ve İsrail, ABD arabuluculuğunda Washington'da yapılan 5. tur doğrudan görüşmelerin ardından çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşma, tarafların Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi taahhüt eden bir hüküm içeriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi. Silahların bırakılmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında da sona yaklaşıldığını açıkladı. Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili de konuşan Yılmaz, çalışanları enflasyona ezdirmeme prensibini sürdüreceklerini belirtti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugüne kadar sosyal konut projeleri kapsamında 1 milyon 767 bin konut inşa edildiğini söyledi. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında temellerin atılmaya başlandığını, anahtarların 2027 yılının Mart ayından itibaren teslim edilmeye başlanacağını vurguladı. CHP Genel Merkezi'nde gündem olağan kurultay takvimi ve disiplin süreçleri. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay için oluşturduğu 6 kişilik hazırlık komisyonu mesaisine devam etti. Özgür Özel ekibi ise parti tüzüğüne göre 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesinin zorunlu olduğunu savunuyor. Aksi halde konuyu mahkemeye taşımaları bekleniyor. Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası başladı. Siirt'te düzenlenen şampiyona 3 gün sürecek. 77 takım 242 sporcuyla kentin farklı noktalarındaki parkurlarda pedal çevirecek. Ağrı'da yeniden görülen Leyla Aydemir davasında tutuklu amca Yusuf Aydemir kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanıksa beraat etti. İstanbul Fatih'te bir otelde zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik aileyle ilgili davanın ikinci duruşması görülüyor. Savcı 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarını istedi. Haberleri dinlediniz.

Ses Tiryakisi'ne hoş geldiniz. Bu haftaki programımızı gitaristlere ve gitar şarkılarına ayırdık. Farklı tür ve stillerden gitaristlerin yer alacağı programımızın bu özel bölümüne Jason Becker'la başlıyoruz. Erken yaşlarda yeteneği keşfedilen, birçok projede yer alan virtüöz gitarist, 20'li yaşlarında yakalandığı rahatsızlık nedeniyle gitar çalamayıp sadece gözleriyle iletişim kurarak farklı yöntemlerle hala müzik yapmaya devam ediyor. Jason Becker'ın ilk solo albümünden bir şarkı Altitudes'la TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan Ses Tiryakisi başlıyor.

programımıza Jason Becker'ın Altitudes'uyla başladık. Sırada Glenn Drover var. Uzun yıllar Megadeth gitaristliği yapmış sanatçının 2000 yılında yayınlanan Metallusion albümünde yer alan Jean-Luc Ponty şarkısı yorumuyla Glenn Drover radyonuza geliyor. Mirage.

Glenn Drover'dan keman sanatçısı Jean-Luc Ponty klasiği Mirage'ı dinledik. Programımız George Lynch ile devam ediyor. Hard Rock grubu Duck'ın gitaristi olarak tanınan sanatçıdan, grubun en başarılı albümlerinden Back for the Attack'te yer alan bir enstrümantal şarkısı Mr. Scary ile George Lynch radyonuza geliyor.

Ses tiryakisinin gitaristlere ayırdığımız özel bölümünün rotasını blues müziğe Snowy White'la çeviriyoruz. Uzun dönem Pink Floyd'da ve Roger Waters'ın orkestrasında yer alan sanatçının günümüze dek ulaşan 21 solo albümü de bulunuyor. Snowy White'dan benzersiz bir konser performansıyla Midnight Blues'la TRT Radyo 3'te yayınımız sürüyor.

Snowy White'dan Midnight Blues'u dinledik. Sırada gitar virtüözü denince akla gelen ilk isimlerden Joe Satriani var. Sanatçının bir konser için geldiği Türkiye'de dinlediği ve çok etkilendiği halk ozanımız Aşık Veysel'e ithaf ettiği şarkılardan birini dinleyeceğiz. Andalusia.

Sırada Yngwie Malmsteen var. Kendine has özel tarzıyla birçok gitariste ilham kaynağı olmuş sanatçıyla 1992 yılına dönüyor ve Malmsteen'in çok başarılı albümlerinden biri Fire and Ice'dan bir şarkı dinliyoruz. Leviathan.

Faith's Warning gitaristi Jim Matthews'un bas gitar virtüözü Michael Manring ile yaptığı akustik bir şarkı Palindrome'la Radyo 3'te Ses Tiryakisi devam ediyor.

Sırada Opeth var. Grubun şarkı yazarı, solist ve gitaristi Michael Okerfeldt ve virtüöz sanatçı Frederick Akeson'un birlikte yorumladığı Ending Credits'le yayınımız sürüyor.

Ses Tiryakisi'nin sonuna geldik. Gitaristlere ayırdığımız programımızın bu özel bölümünde yer vereceğimiz son gitarist, farklı tekniği ve tamamen kendine has stiliyle dikkat çeken Mark Knopfler. Dire Straits'in konser albümü On The Night'ta yer alan yorumuyla Private Investigations'da programımız sona eriyor. TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan programımızda haftaya görüşmek dileğiyle müzik dolu günler diliyor.

Hepinize iyi geceler. TRT Radyo 3'te Mavi Nota'yla yeniden birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde vibrafonist Mark Sherman'ın Mark Sherman Bob Contest albümünden 5 parça yer alacak. Albümde Mark Sherman'a piyanoda Donald Vega, basta Ron Carter, davulda Carl Allen, bazı parçalarda da trompet ve flügelhorn'da Joe Magnarelli eşlik ediyor. Albümden ilk dinleyeceğimiz parça bir Oliver Nelson bestesi olan 11144.

Vibrafonist Mark Sherman'ın Mark Sherman Bob Contest albümünden ikinci olarak Cedar Walton'un bir bestesi olan Bremen's Blues adlı parçayı dinleyeceğiz.

Vibrafonist Mark Sherman'ın Mark Sherman Bob Contest albümünden şimdi bir Guy Wood, Robert Mellin bestesi olan My One and Only Love adlı parçayı dinleyelim.

Vibrafonist Mark Sherman'ın Mark Sherman Bob Contest albümünü dinlemeyi Mark Sherman'ın kendi bestesi olan Bob Contest adlı parçayla sürdürüyoruz. Trompette Joe Magnarelli var.

Vibrafonist Mark Sherman'ın Mark Sherman Bob Contest albümünden son olarak yine bir Cedar Walton bestesi dinleyeceğiz. Martha's Price.

TRT Radyo İşte Mavi Nota devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde Tom Johnson Jazz Orkestra'nın Time Takes Odd Turns albümünden de 4 parça yer alacak. Kalabalık bir müzisyen kadrosunun yer aldığı albümdeki besteler de Tom Johnson'a ait. İlk dinleyeceğimiz parça Mouth Bone adını taşıyor.

0: Değerli müzikseverler, bu haftaki programımız da böylece sona erdi. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Mavi Nota. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçelik.

Virginie.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Ücretiyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Her yıl yaz gün dönümünü en önemli bayramlarından biri olarak kutlayan İsveç'in önde gelen besteci ve icracılarına yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne Adolf Fredrik Lindblad'la başlıyoruz. Bestecinin Karma Koro için 1845 yılında yazdığı ve sözleri de kendisine ait olan şarkı dizisinden Bir Yaz Akşamı adlı eserini İsveç Radyo Korosu seslendiriyor.

Paul Fredrik Lindblad'ın Bir Yaz Akşamı başlıklı eserini İsveç Radyo Korosu'ndan dinlediniz. Amerikalı kemancı ve besteci Fritz Kreisler'in keman repertuarının ünlü eserlerinden biri olan Gaetano Pugnani stilinde Prelüt ve Allegro başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Kreisler'in Gaetano Pugnani stilinde Prelüt ve Allegro başlıklı eserini piyanoda Anders Kilström'ün eşlik ettiği kemancı Tobias Ringborg seslendirdi. Barok dönemde İsveçli Händel olarak tanınan Johann Helmich Roman'ın klavsen için kaleme aldığı Mi minör 12 numaralı süiti var sırada.

dönemden Johann Helmich Roman'ın 12 numaralı süitini klasen sanatçısı Karin Jonsson Hazel seslendirdi. Genç yaşta İspanyol gribi sebebiyle hayatını kaybeden İsveçli besteci Harald Frikloff'un 1916 tarihli 8 küçük piyano parçasıyla devam ediyoruz.

Alfred Glöf'ün 1916 tarihli 8 küçük piyano parçasını Tore Upstrom seslendirdi. Aynı zamanda bir ressam ve yazar olan İsveçli besteci Hugo Alfvén'in orkestra için 4 kısa bölümden oluşan Opus 49 Kral Gustav Adolf Suite'i var sırada.

Alfven'in Opus 49 Kral Gustav Adolf başlıklı süitini Niklas Wieland yönetimindeki İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Bir diğer İsveçli besteci Gösta Nyström'in 1956 yılında kaleme aldığı Üç Deniz Manzarası başlıklı koral eseriyle devam ediyoruz.

Norveçli besteci Jostein Istrem'in Üç Deniz Manzarası başlıklı eserini Gustav Sjöqvist yönetimindeki İsveç Radyo Korosu'ndan dinlediniz. İsveç'in başarılı kadın bestecisi Valborg Auli'nin 1884 yılında kaleme aldığı Fa majör yaylı çalgılar dörtlüsü var sırada.

Laura Valborg Auli'nin 1884 tarihli Fa majör yaylı çalgılar dörtlüsünü Thale Quartet seslendirdi. Georg Friedrich Händel'in 1735 yılında ilk kez sahnelenen Ariodante operasının ikinci ve üçüncü perdelerinden mezzo-soprano aryalarıyla devam ediyoruz.

Handel'in Ariodante operasından iki aryayı Lure müzisyenlerinin eşlik ettiği İsveçli mezzo-soprano Ann-Sofie van Otter seslendirdi. Programımızın bu bölümü Wilhelm Steinhammer'ın solo piyano için Opus 33 Uzun Yaz Geceleri başlıklı albümüyle sona eriyor.

Wilhelm Steinhammer'ın 1914 yılında bestelediği 5 parçadan oluşan Opus 33 Uzun Yaz Geceleri başlıklı albümünü piyanist Dan Franklin seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Birlikte Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1965 yılında kurulan İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'nın 20 Kasım 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Barbara Hannigan yönetiminde sahneye çıkan topluluktan ilk olarak Galfam Hayam'ın adını 20. yüzyılın en önemli İranlı şairlerinden Ahmad Şamlu'ya ait bir mısradan alan Ben Anlatılacak Bir Masal Değilim başlıklı kompozisyonunu dinliyoruz. Orkestra şefi Barbara Hannigan aynı zamanda soprano partisini seslendiriyor.